insanın içini acıtıyormuş aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yılıyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgili, ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil.

Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül.

Günaydın Guten Morgen. İyi sabahlar. Güzelim canım Samsun Atakum. Bir sağ bir sola, bir sağ bir sola, bir sağ bir sola. İbrahim Elden yayında. O kadar güzel bir manzaradan yayın yapıyorum ki vallahi yani gerçekten kendim aşağı atasım geldi yani. O kadar da güzel olamaz ya gerçekten. Kalitenin adresi. Ya şimdi bizim Almanya'dan Çiğdem çok değerli arkadaşımız Atakum Samsunlu. Güzeller güzel arkadaşımız sağ olsun bizim yayın yapmamız için çok güzel bir imkan sağladı. Balkonunu bize kiraladı. Tabii sadece kiraladı, ben para vermeyeceğim tabii. Şaka şaka İbrahim'cim dedi, güzel güzel burada seni ağırlamak istiyoruz dediler. Acaba senin telefonun mu çalıyor? Sensiz. Ya yayın böyle kesilmez ki bence, biraz daha böyle. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Semra Sima ile başladık. Sakarya'ya yolladık. Semra'nın şarkısı son günlerde herkesin dilinde. Yeni şarkı Oksijen çok yakında. Şimdi Semra Sima'dan sonra çok güzel bir şarkıyla da daha devam edelim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben de naneli çaylı güne başladım bugün. Sağ olsun Çiğdem bana naneli çay ikram etti. İbrahim'cim ses tellerini biraz güçlendir. Sevgili Ebru'cum çok güzelliğine, enerjisiyle, kıymetli kardeşi. Birazdan sevgili sanatçımız Melza burada olacak. Gel sormadan Çiğdem dedim, sanatçım buraya gelebilir mi? Hani ben misafirim, misafirin misafiri olur mu? Tabii ki olur dedi. O senin misafirimse başımızın tacıdır dedi. Acaba çok mu şanslıyım? Hoş geldiniz. Baş

Sevgili dinleyenlerimiz, İstanbul, İzmir, Ankara, Türkiye ve Avrupa'nın dört bir yanında yayınlarımız devam ediyor. Şimdi Avusturya başkentim Viyana, yani şöyle Viyana'dan dünyaya sesimizi duyuruyoruz. Ama sadece Viyana değil tabii ki. Salzburg, Linz, Graz, tüm Avusturya, Almanya, Macaristan aramızda bugün. Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Kanada 100.7, Adana 95.5, Bolu'da 91.0, Düzce'de 91.0. Yayınlarımızı hem karasalda hem dijitalde dinleyenlere de bir günaydın diyelim ya. Abi çok iyisiniz. Ben bu şarkının enerjisine bayılıyorum ya. Gülşen sevenler var mı aranızda? Kaldır kolları Avusturya. Avrupa burada mı? Benim Samsun Atakum'dan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Samsunlulara da çok selam. Acayip sevdim onları ya. Vallahi çok güzel burada manzaralı yerleri de var. İşte o manzaralı yerlerden bir tanesinde de yayın yapıyoruz. Naneli çayımı içip geliyorum hemen. Bugün Türkiye saatiyle 11'de Melza konuğumuz olacak. Sevgili sanatçımızın projelerini konuşacağız. Yeni şarkısını konuşacağız. Az sonra saat 11'de.

0: Ya Çiğdem çok teşekkürler ya. Valla. Çiğdem şimdi diyor ki aşk olsun İbrahim, beni radyoda hep rezil ediyorsun. Bircan'a beni rezil ediyorsun. Kızları rezil ediyorsun. Figen'e, sevgili Fatma'ya, Nuray abla'ya. Bu arada Nuray abla'nın doğum günü. Çiğdem gel, Nuray abla'nın doğum gününü kutla. Gel biraz hayırsız olma. Gel gel. Bari bir doğum gününü kutla. Gel şöyle mikrofona. Bu arada Çiğdem'in çok güzel sesi de var. Aynı zamanda Almanya'da. Çok güzel bir koroları da var. Onları da tanıtacağız. Bircan, Çiğdem. Bulunuz korun adı ne önce?
1: Forsheim Klasik
0: Bir, bir yaklaş mikrofon.
1: Forsheim Klasik Türk Musiki grubumuz.
0: Ne kadar güzel ya. Kaç yıldır var?
1: 35 yıldır.
0: 35 yıldır. Çok güzel ya.
1: Ama biz Bircan'la katılımımız...
0: Yaklaşsana mikrofonu.
1: Bircan'la katılımımız 7-8 sene falan yani.
0: Ne kadar güzel. Nuray ablanın doğum günü kutlamak ister misin?
1: Tabii. Nuray ablacığım nice mutlu yaşlara.
0: Yaklaş biraz sana mikrofonu.
1: Tamam. Gelmiyor mu sesim? Geliyordur.
0: Ya geliyor da biraz konuş yani.
1: Sağlıklı, mutlu, nice güzel yaşlar diliyorum Nuray'cığım. Güzel yaşa, iyi ki varsın.
0: Bak senin şarkı çıktı. Roberto Temo, vara vara.
1: Vara vara, hadi çalsana.
0: Ah gel şöyle kulaklıktan duy da kendini. Aynen, konuştuklarını duy. Şimdi yaklaş, doğum günü bu kadar mı? Fazla bir şeye gerek
1: yok. Yani fazla bir şeye gerek yok herhalde.
0: 18'inde zaten canlı canlı kutlarız zaten.
1: Yani kutlayacağız.
0: Tamam.
1: Çok... Güzel hediyeler geliyor Nuray'cığım.
0: Bircan'a?
1: Bircan'a da geliyor. Ya, Figenciğime de geliyor.
0: Figen'e.
1: Bir de sen varsın ya. Benim masraf çoğaldı yani.
0: Yaklaşık. Ben masraflı mıyım? Bak.
1: Yok yok, hiç masraflı değilsin.
0: Valla. Çayım, kahvem.
1: Yani nasıl hazırlayan var yani sana.
0: Sevgili Çiğdem çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Alayım kulaklığımı. Teşekkür ediyoruz emekler için. Sevgili dostlar valla benimle çok güzel ilgilendi. Kahvaltım, çayım, kahvem, gün içinde böyle bafrepidem, akşamları böyle sahilde çay, manzara, kahve, tatlı. İbocuğum çatlayana kadar yedi, çatlayana kadar yediriyor valla beni. Ama sevgili Bircan'a da teşekkürler. Bircan sayesinde bu güzel arkadaş grubuyla tanıştım. İbo'nun Melekleri Almanya grubu burada mı? İbo'nun Melekleri Almanya, İbo'nun Melekleri Avusturya, İbo'nun Melekleri Yunanistan. Burada mı? Şimdi İbo'nun Melekleri diye böyle her şehirden artık şimdi İzmir aramızda. İzmir'i de sevgili Sinem organize etti. İbo'nun Melekleri Samsun'da mı olsa acaba? Hazır mıyız? Çiğdem istedi bu şarkıyı. Biz de paylaştık. İbo'nun Melekleri Almanya grubu için

Sevgili dinleyenlerimiz, bugün Nuray ablanın doğum günü. Yeni yaşı sağlık, huzur, mutluluk getirsin. İyi ki varsın, iyi ki doğdun Nuray ablacığım. Stuttgart Southside Piercing. Bircan diyor ki, Nuraycığımın doğum gününü kutluyorum. Nurişim benim, iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. İbocuğum. İbo'nun melekleri olarak seni dinliyoruz ve Nuray'ın doğum gününü kutluyoruz diyor. Nuray ya, vallahi. Kız çok tatlısın, çok şanslısın. Bak ne güzel arkadaşlarım var. Radyodan canlı canlı doğum gününü kutlayan bir ekibin var vallahi. Peki. Evet, İbo'nun melekleri Avusturya, Viyana grubu da kurulacak çok yakında. Önce Viyana, sonra Stuttgart. Önce Stuttgart kuruldu. Sonrasında Türkiye ayağını sevgili Sinem ve ekip arkadaşları. Günaydın abim, nasılsın demiş. Vallahi çok iyiyim Faruk, sen nesin kral? Faruk, gelim de senin dükkana biraz döner keyfi yiyelim ya. Abi adam var ya, tabağı dolduruyor, bir kilo et koyuyor. Abi diyor, doydun mu? Bir daha geliyor. Ya adam ya. Gerçekten bov kebap. Faruk'a bir selam yollayalım ya. Pandor. Adam 10 numara bir dükkan yapmış vallahi. Dövmeli Tülay geldi. Tülay'cığım, sen de Viyana'da İbo'nun melekleri Viyana grubuna katılmak ister misin güzelim? Nuray ablanın doğum gününü ben de kutluyorum demiş bir dinleyicimiz. Sonra Dövmeli Tülay, Nuray ablacığım doğum günün kutlu olsun. Tülay de Nuray ablanın doğum günü kutluyor. Güzel sağlıklı yaşların olsun demiş. Çok teşekkürler. Bugün konuğumuz Melze olacak, Türkiye saatiyle 11'de. Melze'nin projelerini konuşacağız. Nuray abla geldi. Çok çok teşekkür ediyorum demiş. Rica ederim güzelim, ne demek. Stuttgart'a gelince sana, önce Bircan'a, sonra sana sırayla gideceğiz. Figen'e ve herkesin de doğum gününü kutlayacağız orada. Biraz fazla masraf yapacağım ama hiç önemli değil. Bu ayki, yani Eylül ayı kazancımı size harcayacağım.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Samsun Atakum'dan canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Karadeniz'deyiz, İbrahim El'den. Cumartesi günü yarın İzmir'de olacağım. Yarın İzmirlilerle. İzmir, özledin mi beni? Hadi bakalım, yarın akşam İzmir'deyim. Pazar günü İstanbul'a dönmek zorundayım. Hadise'nin etkinlik konseri, son İstanbul Festivali'nin kapanışını yapacağız. Sonrasında Antalya'ya gideceğim, evet. Antalya beni bekliyor. Antalya'da... Antalya öncesi aslında İspanya'ya gitmem lazım. Benim çok yakın arkadaşlarım Barcelona'ya beni davet ettiler. İki gün burada kal, burada yayın yap. Sağ olsun biletimi ve otelimi de almışlar. Opsiyonlu olarak ama nasıl yapacağım bilmiyorum ya. Bakmam lazım. Ondan sonracığıma oradan da Atina'ya geçeceğim. 21'inde Atina'dayım. Atina'daki dinleyeceğimiz 25'inde Belçika'yı planlıyorum. Bir aksilik olmazsa Belçika'da olacağım. Sonrasında 28'inde yine İzmir, 29'unda Kırıkkale'de olacağım. Kırıkkale'deki dinleyicilerimize Kırşehir ve Kırıkkale. 30 Ağustos'ta Mersin'deyim. Erdemli Belediyesi'nin güzel bir etkinliği için Erdemli'de olacağım. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Mersinlilerle buluşacağım. Sonrasında 4 Eylül'de Viyana'ya geliyorum. 6 Eylül'de döneceğim Viyana'dan. Haberiniz olsun. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. 11 Eylül Kuzey Kıbrıs'ta olacağım. Kıbrıs'ta, Concord'da. 18 Eylül'de Almanya'dayım. Stuttgart. Allah izin verirse bunları sayıyoruz ama ölüm kalım olmazsa. 25 Eylül'de benim en sevdiğim dostlarım arasında Faruk'a söz verdim. İtalya'da Rimini'de olacağım. İsteyen olursa orada gelsin. Otel inanılmaz güzel. Kafanıza göre takılın yani. Eğleniriz hem. 25'ini düşünen olursa gelin yanıma takılın. Tüh ya. Tek oda kalmış, o da benim. Türkiye saatiyle 11'de Melze konuğumuz olacak.

Evet, Melza'nın yeni şarkısı ve bir önceki şarkılarını paylaşacağız. Ah Diri Dat Dat, ne güzel bir şarkı. Renkli bir şarkı. Kendisi de çok renkli, çok tatlı. Bugün radyo yayınımızı gerçekleştireceğiz. Allah'ım, çayım, kahvem. Çiğdem'cim yine yıkılıyorsun ya. Bircan, Çiğdem bana çok iyi bakıyor ya. Vallahi bu kadıncağız. 1.75 boy, sarışın, mavi gözlü. Allah'ım. Allah'ım. Biraz şımartayım ki bana iyi baksın. Yoksa bakmaz vallahi. Biraz güzel şeyler söyleyeyim bu kadına. Şaka yapıyorum ya. Güzel söze ihtiyacı yok. Güzel çünkü. Hadi bakalım. Kaldır kolları. Samsun Atakum'da sevgili Çiğdem'in balkonundan bugün yayınımı gerçekleştiriyorum. Misafirim Melza da burada olacak. Melza'ya dedim ki çok güzel bir manzara var. Gelir misin? Konuk olarak fotoğrafı video attım. Sevgili Melza, Ah Diri Dat Dat az sonra yeni şarkısını konuşacağız ama bir öncekiler de var. Yeni projeler de var. Hatta Yunanistan, Kuzey Kıbrıs ve Viyana'da, Almanya'daki eventlerinizi de Melza'yı davet edin. Çünkü acaba iletişim danışmanı ben mi olmalıyım? Sen bensiz yapamazsın, inan, değeri seni çok... Murat abi geldi ya. Kanka günaydın. Kanka. İyi yayınlar. Teşekkürler. Kral Nevşehir, Kapadokya, Ürgüp. Bir şey mi dedin? Seni duyamadım. Emin ablam orada mı? Güzel kahvaltılar hazırladı mı?

Radyolarını yeni açan tüm dinleyicilerimize bir kez daha günaydın. Heidelberg de seni bekliyor Ebo'cum demiş. Hülya seni unuttum ya. Olur mu öyle şey ya? Seni unutur muyum ya? Hemen unuttuğumu düşündün değil mi? Aa İbo'cum hani gelecektin Heidelberg'e? Arkadaşlarıma söyledim ben Bircan'a falan. Nuray ablaya, Çiğdem'e, işte Figen, sevgili Fatma'ya. Fatma dedi ben bakarız hani o yol üstünde neredeyse bu Heidelberg seni bırakırız dedi. O yüzden sen orada bir planlamayı yapalım. Hani ben oraları bilmem şu Heidelberg neresidir? Stuttgart'ın neresinde? Bu kızlar bırakır mı? Bunların hepsinin arabası var. Beni oraya atarlar mı? Bilmiyorum psikolojilerini. Şu an tamam diyorlar ama o gün ne olacağını inan ki ben de bilmiyorum ama sende de gerçi araba var. Sen de beni alırsın. Konum atarım. Acaba Kamer bizi nereye götürecek ya? Koç kadını Kamer. Viyana'ya geldiğim zaman beni güzel bir yere götür ya. Ne olur ya. Bak 4-6 Eylül Viyana'dayım tamam mı? Patronumla geliyorum. İstanbul'daki patronumla. Radyo 45'lik ve Kalp FM'in sahibiyle geliyorum. İsmail Adıyaman değerli dostumla. Benim çocukluk arkadaşım. O şimdi iş insanı gerçi. Ben yine çalışan, maaşlı. Olsun ben haddimi bilirim, çizgimi. Çocukluk arkadaşım olabilir ama sonuçta patron yani. İşte Ali abi de nasıl Ali sen Viyana'da benim patronumsa. Ali abiyle her türlü şakalaşırız. Ama ayın 1 ile 5'i arası çok ciddi oluyor. Şaka şaka hep çok tatlı ya. Yemin ederim ben hepsini çok seviyorum. Müdürümüz yakışıklı Akif Özcan bir alkış. Valla arkadaşlarım Özlem, sevgili Melih kardeşim. Ya böyle çok güzel bir aile ortamı aslında radyo. Ali abi de bize böyle bir hep beraber Viyana'da belki bir buluşma düzenleyebilir. Ben sürekli geliyorum ama hani Akif ve diğer arkadaşlarım için nasıl olur bilmiyorum. Ya da ben onları temsilen bana vekalet verip ben onları yerine mangal yiyebilirim. Murat abi ne diyorsun bu Şerdatlı? Çok tatlı. Hoş geldin kral. Kamer Koç kadını inanılmaz bir enerjisi var. Çok üst düzey. Çok iyi bir insan. Çok seviyorum onu da. Geldiğim zaman inşallah bakalım Kamer beni nereye götürecek. Şimdi yazacak. Emin abla bu sefer Nevşehir Kapadokya'ya kısmet olmadı ablacığım ama olsun gönüller bir olsun. Herkese selamlar diyor. Hoş geldin, sefalar getirdin. Sevgili Fatma. Fatma da bizim Stuttgart'ta Almanya, Stuttgart'ta İbo'nun Melekleri grubundan. Çok kıymetli meleklerimizden. Sevgili Bircan, Fatma, Nuray abla, Çiğdem ve Figen. İbo'nun Melekleri 18-20 Eylül'de. 18'de geliyorum ama 18 bir aile ziyareti falan olacak orada. 19'unda beraberiz kızlar ona göre. Bu arada ne kadar güzel bir yer ayarlamışsınız ya. Çok teşekkürler beni misafir eden Anka Premium Event'e. Teşekkür ediyorum.

İbo'cum salı günü sen direkt Barcelona'ya in demiş. Biz seni alırız. Çok teşekkürler Şenay ya. Çok sağ olun. Ama onu bir konuşalım güzelim, olur mu? İpek'e de çok selam. İpek de Pilates hocası, benim yakın arkadaşım. Barcelona'ya gitti. Bir çocuğun peşine gitti aslında. Evlenme hayaliyle. Kızcağız 2 yıldır orada da beraber yaşıyorlardı çocukta. Ama çocuk bırakmış bunu. Bizim kızda sorun var tabii ki. Yani ağzı gördüm, kulaklarındaydı. Ben ona söyledim biraz ayağını yere bastır ama dinlemedi beni. Ama evini falan kurmuş. Artık bundan sonra orada yaşayacağım İbo'cum dedi. Bir tane kendine, başka bir tane bulursun.

Acaba nazar mı değdi bana? Arkadaşlar bir nazar boncuğu alabilir miyiz? Hadi bakalım nazar boncukları gelsin. Sistem çöktü ya. Allah'ım ya. Hüy ya, ne güzel gidiyorduk. Güzel güzel her şey yolunda. Hadi bakalım toparlanalım. Kimler aramızda bir görelim.

birazdan Melze burada olacak. Kıymetli dostlar, bugün keyfimiz çok yerinde. Hatta şöyle bir şey yapalım. +43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı.

0: Şimdi sevgili dinleyenlerimiz tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Acaba İbrahim Elden demokraside çare tükenmez mi diyor? Ya bugün gerçekten şıkır şıkır mıyız ya? Vallahi çok güzel. Şimdi şöyle biraz dinleyicilerimize şunu sormak istiyorum. Bakın saat oldu Türkiye saatiyle 11. Dünden beri biz hep diyoruz ya çok kıymetli, çok özel bir sanatçımız var. Acaba Melza mı konuğumuz?
1: Evet, herkese günaydın.
0: Guten Morgen,
1: Good
0: Melza ne
1: morning.
0: yapıyorsun?
1: Good morning. Günaydın. Kalimera.
0: Çünkü Yunanistan'da 106,9. Hadi şöyle bir şey yapalım. Avusturya'da, Avrupa'da dinleyenlere Guten
1: Morgen.
0: Morgen. O zaman Yunanistan'da dinleyenlerimize,
1: Kalimera.
0: Kıbrıs'ta dinleyenlerimize, ne yapan kardeş, günaydın. Ay çok güzel ya. Melza çok güzel bir enerjinle geldin. Ben de Samsun'a gerçekten bu radyo röportajı için geldim, biliyor musun?
1: Evet, biliyorum.
0: Yani
1: Hoş geldin, sefalar getirdin. Dört
0: Çiğdem'e
1: gözle
0: de
1: seni
0: dedim senin
1: bekledik.
0: için geldim. Melza diyorum senin için geldim. Yani yolumu bulmuşum valla. Ama ne yapayım ya, böyle kandıramam. Başka türlü kandıramazdım yani.
1: Hepimizi kandırdın. Herkes kendini çok özel zannetti.
0: Ama dünyanın en güzel duygusu o değil mi ya?
1: Aynen öyle.
0: Sevgili dostlar, Melze konuğumuz, çok kıymetli sanatçımız. Büyük emekler verdi. Çok sıfırdan yüze derler ya, gerçekten büyük emekler verdi. O yüzden ben de sırt çantamı, cihazları ekledim. Dedim ki haydi dedim Melze, sen İstanbul'a gelemiyorsan biz oraya gelelim.
1: Canımsın, çok teşekkür ediyorum vallahi. İyi ki geldin. Çok heyecanlıyım. Bu sabah çok erken kalktım. Güne de çok enerjik başladım. Burada olduğum için de çok mutluyum. Sana ayrıca teşekkür ediyorum. Çok cansın İbocu.
0: Ya lafı olmaz. Benim için çok değerlisin. Şimdi Melza şunu soracağım. Neyle başlayalım? Altta fonda çalan şarkımızla mı konuşmaya başlayalım, yoksa daha öncesine gidelim mi?
1: Tabii ki olur. Nasıl akış nasılsa ben uyum sağlayacağım.
0: Akışı biz belirliyoruz. Mesela müzikal hayatın kaç yaşında başladı? İlk proje albümün, şarkın, onunla başlayalım.
1: Ya, müzik hayatım 7 yaşında başladı.
0: Bayağı
1: Samsun Yedi
0: küçükmüş
1: Konservatuarı'nda. Evet, aynen öyle. Burada konservatuarı bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'na girdim. İstanbul'da okudum. Konservatuar mezunuyum. Müzik teorileri ana bilim dalı mezunuyum. İlk albümüm tabii yıllar öncesine dayanıyor. Alternatif bir çalışma yapmıştım. Pek hani sesi duyulmayan. Daha sonra Ah Şu Beyoğlu diye bir single çalışmam oldu. Yokluğuna Sarılırken oldu. Kimin Haddine oldu. Keza şimdi de Ah Diridattat'ı yaptım.
0: Ne
1: Büyük
0: güzel ya. İsmi de
1: keyifle.
0: çok güzel. Nereden çıktı bu sözler?
1: Ah Diridattat nereden çıktı? Aslında birazcık böyle anneciğim, canım anneciğim bu arada bizi dinliyor. Ona çok selam söylüyorum, oğluşuma, anneme, babama, Taflan'da şu an bizi dinleyen herkese şöyle söyleyeyim. Onun eski anılarından biridir aslında. Bu çok eskilere dayanıyor bu söz. Hani böyle boş konuşan, kafadan atıp tutan, böyle yalanlar söyleyen insanların arkasından birazcık ah Diridattat derlermiş.
0: Bana niye
1: Falan da
0: bakarak
1: oradan
0: söylüyorsun?
1: geliyor.
0: Bana niye bakarak söylüyorsun?
1: Hayır, bir şey kastetmedim. Yanlış anlaşılmasın.
0: Şaka yapıyoruz be. Bizim renkli program, pozitif enerji. Acaba Samsun'daki dinleyicilerimiz çok mu ciddi ya?
1: Hayır, asla değil. Çok keyifli. Bugün alıp seni Taflan'a götürebilirim her an.
0: Ne diyorsun ya?
1: Vallahi.
0: Acaba Taflan nerede?
1: Taflan nerede? Atakum'a bağlı. Yeşilyurt Mahallesi'nde.
0: Ne kadar güzel
1: Yatlık
0: ya.
1: bölgesi, evet.
0: Peki şarkı istediğin gibi gidiyor mu? Şarkı kliplenmedi bildiğim kadarıyla.
1: Kliplenmedi, hayır, evet. Ya şöyle söyleyeyim, ben şarkının aslında o konuya da geleceğiz gerçi ama 6

0: Özellikle yakından takip edin. Instagram'dan nasıl ulaşabilirler?
1: Melza Official Instagram adresim.
0: Oradan da iletişime geçebilirsiniz. Bizim etkinlikleri de Melza'yı artık davet etmek istiyoruz. Acaba gelir mi?
1: Seve seve gelir.
0: Çok teşekkürler. Hadi bir bölüm dinleyelim.

0: bana veresin. Acaba Bircan da bizi mi dinliyor Anka Premium Event? Bircan bir şey söyleyeyim. Eventlerinde Melza'yı istiyoruz değil mi Çiğdem? Yoğun istek üzerine. Melza, Melza.
1: Melza.
0: Ya bir şey söyleyeyim mi gerçekten?
1: Aa, seve seve gelirim.
0: Ben de gelebilir miyim?
1: Beraber geliriz.
0: Evet ya.
1: Böyle eğlenceli yol arkadaşını nerede bulacağım?
0: Hiçbir yerde bulamam. Bunlar benim kıymetimi bilmiyor. Bunlar beni kaybettikten sonra anlayacaklar. Şuraya bir şarkını yazsana. Hangi şarkı olsun?
2: Bizim grubumuz da çok güzel.
0: Bizim Almanya'daki İbo'nun Melekleri diye grubumuz var biliyor musun Melza? Vallahi
1: biliyorum.
0: Şu an dinleyicilerimiz arasında birçok arkadaş bizi de alır mısınız hani o WhatsApp grubuna diye ama maalesef kızlar güzel olduğu, melek olduğu kadar da biraz da böyle tırnaklarını da çıkartabiliyorlar. O yüzden hiç onlarla uğraşamam şu anda. Meleklerim gayet iyi. Acaba meleklerin sayısı mı artmalı? Ben meleklerin... tıklayalım hangi şarkı istiyorsan. Evet, bugün çünkü sistem sende olacak. Hikayesi var mı?
1: Beyoğlu'nda yaşarken yazmıştım şarkıyı, olmaz mı? Beyoğlu'nda hikaye bitmez. Çok özlüyorum. İstanbul, selam.
0: Götüreyim giderken seni de selam. Madem bu kadar özlüyorsun.
1: Çok.
0: Bir biletimize bakar. Çok güzel ya. Şarkıyı dinleyicilerimizle buluşma sürecini tabii ki. Ne zaman, kaç saatte yazdın, kaç günde yazdın bu şarkıyı?
1: Bu şarkıyı mı? Hı. Ah şu Beyoğlu'nu.
0: Çalan şarkı.
1: Evet, şöyle söyleyeyim. Bunu ben Güner Cıvıoğlu'nun rahmetli, onu da buradan anmış olayım. Güner Cıvıoğlu'nun Şeffaf Oda programında Ahmet Altan konuktu. Ve Beyoğlu'nun En Güzel Abisi kitabını yazmıştı o zaman. O program için özel olarak yazdığım bir şarkı bu benim. Epeyce de bir zaman oldu ama şöyle söyleyeyim. Bir akşamda yazdım.
0: Bir akşamda.
1: Evet.
0: Hadi bakalım Melza'nın bir akşamda yazdığı bu şarkıyı bir dinletelim.

0: Vallahi biz şimdi masaya çıkıp oynayacağız.
1: Aynen öyle. Ben burada coşuyorum millet. Zire
0: cebinde. Acaba Atakum manzarasından direkt kuş bakışı aşağı mı inelim? Oynaya oynaya kendimizi orada buluruz vallahi. Acaba Melza bu şarkıdan sonra bir favori şarkını daha yazar mısın? Dinletelim dinleyicilerimize. Ne kadar renkli şarkı ya. Kıpır kıpır.
1: Evet, bana. Harika bir şarkı. Ben de gerçekten çok seviyorum. En sevdiğim şarkım diyebilirim.
0: Cihangir'i seviyor musun?
1: Çok.
0: Çok güzel ya. Cihangir'i de ben de çok seviyorum. Orada böyle sohbet, Asmalı'yı muhabbet.
1: Asmalı'yı çok severim. Nevzade'yi çok severim. Cihangir'i çok severim. İstanbul'u genel olarak çok severim.
0: İstanbul! Acaba Melza İstanbul yolcusu mu?
1: Yakında neden olmasın?
0: Vallahi
1: bir Antalya planım var. Bu arada Antalya'da beni dinleyen tüm konser ve plajı sakinlerine, canım arkadaşlarıma selam olsun. Hepinizi çok seviyorum.
0: Acaba Antalya'ya ben senin yerine onlara selamını mı götürsem? En erken ben gidiyorum Antalya'ya.
1: Evet, maalesef.
0: Antalya ya.
1: Slow yapalım mı? Ne yapalım?
0: Yapalım hadi.
1: Evet.
0: Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, Melza bugün konuğumuz. Çok renkli. Samsun Atakum'dan canlı yayınımız devam ediyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Türkiye ve Avrupa'nın dört bir yanında bize dinleyenlere de çok selamlarımızı iletelim. Az önce selam vermem gereken birçok isim vardı. Onlara da birazdan göz atacağız. Dinletelim hemen. Sisteme girsin. Var mı hikayesi?
1: Ya uzun zaman önce yazdığım bir şarkı aslında. Ben çok seviyorum. Çok sakin, beni çok dinlendiren bir şarkı. Klibini de canım memleketimde çektim. Giresun'da, Tirebolu'da. Bizi dinleyen herkese, bütün kuzenlerime, arkadaşlarıma, dostlarıma, hepsine çok selam olsun hemşerilerime. Böyle bir hikayesi var diyeyim ama benim çok sevdiğim, çok duygusal, çok derin bir şarkı. Keyifli dinlemeler diliyorum.

0: ne yazık, seninki en yalancı. Sen benim derin yaramken nasıl oldun başkasının ilacını? Ben yokluğuna sarılırken başka tende sınırlık ne acı?
1: Savunur. Acaba aşka mı geldik?
2: Vallahi evet. İbrahim'i bile duygulandıran ben.
1: Ya yemin ediyorum. Benim gibi bir adamı var ya ne hali. Sen şuraya gelmediğinden müdahale edebilirsin canım. Şöyle. Tamam. Ses gittiğinde. Nasıl bir şarkı ya? Sabit durun, dur. Geliyor mu ses? Dur ben yapayım. Şu an geliyor mu?
2: Şimdi geliyor.
1: Tamam bak benim değmesi lazım.
2: Evet vallahi öyle.
1: Şimdi. Son günlerde kendinden farklı bir sanatçıdan dinlediğim bir şarkı var mı?
2: Ya birçok sanatçıdan dinlediğim birçok şarkı var aslında. Neden? İstek yapayım
1: evet
2: diye mi? Keşke hazırlıklı gelseydim.
1: Bir tane seçsene şarkı.
2: Hadi sen benim için seç. Sen öyle çok mi güzel seçiyorsun.
1: Acaba ben çok iyi şarkı mı seçiyorum? Sana çok güzel bir hızlanalım biraz, hareketlenelim mi?
2: Vallahi süper olur.
1: Vallahi çok da güzel olur. Hazır mısın Melza?
2: Hazırım.
1: Atakum burada mı? Evet ya, İbrahim elden poz.
2: Çiğdem hadi, elleme baya.
1: Sen bana bırakırsan bak bunu yollarım.

0: üstesin. Çok iyi değil mi ya?
1: Tatlılar.
0: Acaba plaja mı inmeliyiz? Bu şarkıda dans mı etmeliyiz?
1: Bugün aksi gibi dalgalı, yoksa sana yüzme öğretecektim İbrahim.
0: Ya hep böyle kandırıyorsunuz beni ya. Çiğdem bana ne diyor biliyor musun? Sen gelme boğulursun diyor. Sen bu sularda yüzemezsin diyor. İzmir'e git diyor.
1: Konuşmayacaksın. Orada yenik düşersin muhtemelen.
0: Nasıl şarkı?
1: Harika.

0: Acaba biz bugün çok mu eğleniyoruz? Şimdi sanatçımız Melze konuğumuz. Viyana'ya geldin mi daha önceden?
1: Yok, gelmedim.
0: Stuttgart'a?
1: Yok.
0: Kuzey Kıbrıs'a?
1: Evet, gittim.
0: Çok güzel. Yunanistan'ı saymıyorum.
1: Yunanistan'ı sayma, tabii ki gittim. Yani orada yaşadım zaten.
0: Acaba 21'inde ben Atina'da mıyım?
1: Vallahi
0: Atina'da sunuculuk yapacağım. Atina'da sunuculuk yapacağım.
1: Benim için de gez, tadını çıkar.
0: Çok sevdiğim bir avukat arkadaşım var. Nesrin Hanım. Onun oğlunun düğünü var. Kafamdan aşağı euroları attı. İbrahim'cim ne kadar dedi senin sunum paran? Ablacığım aramızda paranın lafı olmaz. Ondan sonra ben de dedim ya 1500 euro yaptım. Normalde 1000 euro. Ya 1500 euro hemen tık tık tık. Paraları görünce var ya enerjim bir yerine geldi Melza. Yemin ediyorum yürüyüşüm değişti ya. Çıldırdım. Çıldırdım. Acaba ben parayı çok mu seviyorum? Euro'yu çok mu seviyorum?
2: Sevmiyorum diyen yalan söyler.
0: Melza kafamdan aşağı bir sürü euro attı ya. Demet ablam hoş geldin, otur be şöyle. Ne çaldılar değil mi bu şarkıyı? Çok hızlı hareketli. Bana da söyle. Ragaton, rap, pop ya da rock. Yaptım hepsini sizden uzak. Kuruldu kanka. Şimdi genel olarak bu tarz şarkıları nasıl buluyorsun? Ya da günümüzde sesin geliyor değil mi?
1: Evet.
0: Tamam. Ben bu şarkıları çok seviyorum. Mesela yolda giderken sabah müzikleri olarak bunları planlıyorum hep.
1: Ya benim hoşuma gidiyor açıkçası. Enerjik geliyor bana da. Çok mesafeli bakamıyorum. Her ne kadar kendi şarkılarımda daha çoğunlukla slow insanı olsam da ben de birazcık böyle hareketliye yöneliyorum. Çünkü insanların aslında genel talepleri bu yönde oluyor. Biz de insanlara birazcık hitap etmek hem kendi sanatımız açısından hem de hitap açısından olduğu için hoşuma gidiyor. Beni de canlandırıyor, dinamik tutuyor yani.
0: Acaba Melza yakın zamanda hareketli bir şarkı mı yapmalı?
1: Bir şarkı daha yapabilirim. Her an gelebilir, evet.
0: Acaba böyle yaza böyle senin enerjik şarkılarınla mı veda etmeliyiz?
1: Evet, harika olmaz mı?
0: Ya bayılırım. Zaten slowların da gelecek.
1: Yaparım tabii ki. Onlar birazcık daha kış döneminde ama her an bir hareketli daha çıkabiliriz.
0: Acaba kar yağmasını mı bekleyelim yeni slow? Son Eylül.
1: Sonbahar.
0: Son Eylül, Ekim.
1: Ekim güzeldir.
0: Ekim güzel ya. Ekim güzel ya.
1: Sözümü şimdiden alayım İbo'cum.
0: Bak Ekim'le o zaman seni Kore'ye götürürüm. Ekim'de Kore'deyim.
1: Oo.
0: Geleceğim o. Orada yayınlarım çünkü.
1: Ne yap? Çiğdem ne diyeyim? Gelirim mi diyeyim? Ne yapayım?
0: Tamam mı diyeyim? Devam mı?
1: Olmasın mı diyeyim? Ne diyeyim? Arada mı bırakayım?
0: Acaba ben arada bırakılacak bir insan mıyım?
1: Hayır ya.
0: Bence bizim İbo'nun meleklerini toplayalım Kore'ye gidelim. Nasıl olur?
1: Harika olur. Bak ona var.
0: Kızlar bir şey söyleyeyim mi? Şu paranızı yiyin ya. Bak Çiğdem yiyin şu paranızı. Ben niye göremiyorum yiyoruz merak etme diyor. Bircan yiyor ama parasını. Sen de ye. Sen de görüyorum sen de yiyorsun. Nuray abla da yiyor parasını. Figen'i bilmiyorum. Fatma da yiyor. Bir tek Figen'imiz kaldı. O da bir kuru yapsın. Avrupa'da kuru ne demek biliyorsun değil mi? Kur yapmaya gidiyorlar ya kur.
1: Evet.
0: Kur ne demek?
1: Döviz kurundan mı bahsediyor? 4 anlamındaki kurdan mı bahsediyor?
0: Yok ikisi de değil. Sağlık kuru bu. Evet yani nasıl biliyor musun? Duymadın mı? Acaba sen Almanya'da hiç yaşamadın mı?
1: Ben de hiç evden çıkmadım mı acaba ben?
0: Seni dışarı çıkartmadılar mı?
1: Sosyal hayatım olmadı. İnsan içine karışamadım.
0: Kız yıllardır Berlin'de yaşamış kuru bilmiyor ya. Ben ilk var ya kur yapmayı şeyden öğrendim. Murat abi bizim kanka dedi ben kura gidiyorum falan. Dedim abi ne kuru ya? Sonra benim Salzburg'da Serpil vardı. Özür diliyorum ilk Serpil'den öğrendim. Canım dedi kur yapmaya gidiyorum dedi. Ben de kime kur yapmaya gidiyorsun kız dedim. Kura gidiyorum deyince Salzburg'dan Serpil ya kulakları çınlasın dinliyor mu bilmiyorum. Gerçekten çok tatlı bir insan. Salzburg'da beni çok gezdirdi. Ondan sonra Salzburg'da bir yer var Melza. Restoran böyle kaç katlı bilmiyorum bayağı bir yüksek. Orada gelen misafirler mesela dışarıyı biz buradan görüyoruz da dışarıdan bizi görmüyorlar. Bir lavabosunu kullanayım dedim. Ama böyle bir baktım. Bütün Salzburg ayaklarımın altında. Dedim bunlar beni görüyor herhalde. Ondan sonra haberleri de çıkmış yani. Diyor ki orası asla dışarıdan birileri
1: görünmüyor.
0: Ama ne alaka abi sen
1: İnsan
0: gidip.
1: İnsan yine de huzursuz olur.
0: Ben çok mutluyum, sırf oraya görmeye gideceğim. Yemin ediyorum sırf. Serpil'e dedim ki Serpil beni bir daha davet etsene diyorum. Neden dedim, orada hani beni restoranta götürdün ya, lavabolar dışarı görüyorum ama millet. Abi diyor, nasıl bir fantezin var ya senin gerçekten ya. Ay ay. Melza gidiyor musun Avusturya'ya ara sıra?
1: Hayır, gitmiyorum. Şu anda öyle bir planım yok. Yurt dışı planım yok maalesef.
0: Yurt içi planın var mı?
1: Yurt içi planım var.
0: En yakın neresi?
1: Antalya gibi görünüyor. Çanakkale olabilir, sonra İstanbul olabilir.
0: Süper. Beni davet etme. Niye biliyor musun?
1: Niye?
0: Gelirim çünkü. Ya beni davet etme. Bak beni davet.
1: Onunla beraber.
0: Bak benim bir huyum var. Ben çağrılan yere gidiyorum. Benim bir arkadaşım var, tamam mı? Ayak yapıyordu bana. Kanka hani biz şu anda Tokyo'dayız. Hani bilmiyorum, İstanbul Tokyo, hani istersen gel. Kanka geliyorum dedim. Şok oldu. Yemin ediyorum o sandık hani lan o, hayırdır ya 11-12 saat bizi mi korkutacaksın?
1: Oldu falan demediler tabii.
0: Yok sana. Direkt hemen dedim kardeşim sana zahmet benim biletimi al, gidiş dönüş. Hemen aldı biletimi. Ondan sonra bir baktım tansiyonu yükseldi, başı döndü işte falan. Sonra 10 gün benimle ilgilendi. Yani çocuk diyor ki ortalama abi hakikaten kız arkadaşıma bu kadar masraf yapmadım diyor. Biraz masraflıyım yani. O yüzden davet etmiyorlar beni. Baksana Çiğdem bir önce gideyim diye gözümün içine bakıyor.
1: Çiğdem uyardığı iyi oldu. Benim şu an bir işte bir şehir merkezine inme planım var İbo'cum. Çok çarşamba.
0: Ya ben bir çarşambaya gidip geleyim. Melze diyormuş ki. Melze diyormuş ki ya İbo'cum ya. Yayından sonraki program iptal ya. Çekim iptal ya.
1: Yok hayır, sözüm söz.
0: Ya çok iyi ya. Peki güzel bir şarkı dinleyelim. Güzel mi bu şarkı, değiştirelim mi?
1: Hayır, gayet güzel.
0: Hadi bakalım, herkese WhatsApp'ı bekliyoruz. Bu arada Pindrinks İbrahim Eldin'i sunuyor. Şeker yok Pindrinks'te biliyor musun? Sıfır şeker. Harika bir içecek. Seviyor musun Pindrinks'i?
1: Sıfır şeker ve glutensiz.
0: Evet. Şekersiz ve glutensiz.
1: Bayılıyorum.
0: Şeker yok, gluten yok, kalori yok. Soğuk içeceğim buz gibi. Oo, çocuklarınız bile içebilir.
1: Çok güzel.
0: O zaman Viyana'ya gidiyoruz. Ve Viyana'daki Türk marketlerinden Pindrinks'i alıyoruz. Nasıl?
1: Harika fikir.
0: Hem alışverişini Bintat'ta yapıyorsun. 22. Viyana'da Bintat'ta Şeref abimizin çok güzel bir marketi var. 22. Viyana'ya gidiyoruz. Tamam, bütün alışverişimizi yapıyoruz. İçecek reyonuna gidiyoruz. Kaç tane içersin Pindrinks?
1: Rahat 2-3 içerim.
0: Tamam. Çiğdem sen? İçerim. 2-3 tane sen. 10 tane de benim için. 20 tane alalım.
1: Oo.
0: Abi çok güzel ya. Pindrinks'le güne harika bir enerjiyle gidiyoruz. Siz de evinizde ve işyerinizde ve arabanızda Pindrinks'i bulundurun. Çocuklarınız bile içebilir. Çünkü şekersiz, glutensiz, hiçbir katkı maddesi yok. Hadi bakalım, bu şarkı Pindrinks ailesine armağan olsun. Viyana'da Türk marketlerinin tamamında, bir de bazı Alman, Avusturyalı marketlerde bile var yani. Hiç merak etmeyin. Ya şöyle diyelim, Viyana'daki marketlerde diyelim.

0: bu. Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa. Acaba Ebru Hanım mı geldi? Ebru hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Ne yapıyorsun? Gel gel yaklaşmayız. Kızım çok şık görünüyorsun. Ben mikrofona geldim.
1: Her zamanki halim biliyorsun.
0: Her zamanki halim biliyorum ya. Abi kadınlarımızın olduğu her yer güzel ya. Tanıştıralım Ebru, Melza, Melza Ebru.
1: Çok memnun oldum.
0: Bak bu da ablası Çiğdem. Acaba hangisi daha güzel?
1: İkisi de çok güzel.
0: Vallahi.
1: Evet, gözler boncuk gibi ikisinde de.
0: İkisinin de gözleri çok güzel ya.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben de çok yakışıklıyım. Birbirimizi övdükten sonra yayınımız devam ediyor.
1: Herkes birbirini ağırladığına göre dağılabiliriz.
0: Acaba İbrahim Elden keyfi yerinde mi? Ya her radyocuya kısmet olmaz böyle. Sanatçım çok güzel. Sonra sevgili Çiğdem Hanım, sevgili Ebru'cum. Valla çok güzel bir ortamımız var. Manzaramız da güzel. Ses girip geliyor mu?
1: Hayır.
0: Ha, tamam. Şimdi birbirimizi övdükten sonra devam ediyoruz. Yeni bir şarkı çıkartsan tarzı nasıl olurdu?
1: Yine pop olurdu. Hareketli pop. Muhtemelen evet.
0: Türk sanat müziği hiç okudun mu?
1: Türk sanat müziği kökenliyim.
0: Hiç okudun mu?
1: Tabii ki çok okudum ama kendi albümlerimde yok, yani kendi çalışmalarımda yok açıkçası. Ama tabii ki daha önce çok fasıl sahnesi yaptım. Zaten kökenliyim Türk sanat müziği. Sanat müziği eğitimi aldım. Ama tabii sahneler gereğince birçok tarzda da okudum. Yunanistan'da da Yunanca Türkçe okudum. Öyle.
0: Ne güzel ya. Keşke benim sesim de güzel olsaydı, ben de okusaydım ya.
1: Ama senin sesin çok güzel.
0: Şarkı için değil ama.
1: Hiç denedin mi?
0: Ha, hiç denemedim.
1: Hadi şimdi İbo'ya şarkı söyletelim.
0: Acaba ben sadece radyoda konuşmalı mıyım?
1: Hayır, şarkı da söyleyebilirsin. Şarkı yazmayı da deneyebilirsin.
0: Bak Ebru da çok güzel şarkı söylüyor, biliyor musun? Ebru'nun da sesi çok güzel. Hatta bir projeleri var yakında. İnşallah o da hayata geçecek. Sağım sanatçı, solum sanatçı. Allah'ım ortada radyocu.
1: Burada 3 tane solist hanımefendi, evet.
0: Ya tam bir trio yani. 3 artı 1. 3 artı 1 ya, yemin ediyorum çok güzelsiniz. Melza, Samsun'da uzun yıllardır yaşıyorsun değil mi?
1: Evet, evet uzun yıllardır yaşıyorum. Ben doğuda doğdum, Maraş'ta. Sonra Van, sonra işte ilkokula burada başladım. Üniversiteye gidene kadar da evet Samsun'da yaşadım. Hala buradayım ailemle.
0: Ne kadar güzel ya. Ben dünyanın her yerine gidiyorum mesela. 100'ün üstünde ülkeye gittim. Ama hakikaten şu ortamı mesela internetin olduğu her yerde hep yayın yapıyoruz. En büyük hayallerimden bir tanesi ne? Madagaskar'da yayın yapmak.
1: Harikaymış.
0: Gerçekten benim hayallerim artık böyle sıradan bir hayal olmaması lazım. Daha uç olması lazım.
1: Evet.
0: Şimdi bak Tokyo'da yaptık, Japonya'da yaptık. İşte Kore'ye gideceğim, Kore'de yapacağız. Ondan sonra işte Singapur'da yaptık. Başka uzak noktalarda, Brezilya'da yaptık. Biraz daha böyle Madagaskar, işte ne bileyim, işte Afrika'da yaptık, Zanzibar'da. Ne yapayım abi? Başka nerede yapacağım ya? Yani dünyanın aslında böyle penguenlerle falan da yapmam lazım ya. Acaba Antarktika'da mı yayın yapsam?
1: O da harika fikir.
0: Hem dünya tarihine geçerim, biliyor musun?
1: Dışı olur. Bence de geçersin.
0: Haftanın konuğu penguenim falan. Gülşen seviyor musun?
1: Seviyorum tabii ki.
0: Ben bu şarkısını çok seviyorum ya. Kimlere yollayalım bu şarkıyı? Melza konuğumuz bu arada, sanatçımız. Instagram'dan Melza Official. Tabii bugün şarkımızın enerjisi çok güzeldi. Ah diri dat dat.
1: Ah diri dat dat, evet.
0: Şey geliyor, Kemal Sunal'la Şener Şen'in
1: aynen
0: filmi
1: öyle.
0: Var. Dat diri dat dat dat diri dat
1: dat dat diri dat dat dat dat.
0: Melza konuğumuz. Hadi WhatsApp'a gelin. +43 660 130 19 79.

0: Şimdi Allah'ım diyorum, ne diyor ya?
1: Evet,
0: Geliyor mu
1: kulaklığıma
0: sesin?
1: ver ya. Kulaklığıma
0: Sesin geliyor
1: çaldı.
0: mu?
1: Evet
0: Şu
1: geliyor.
0: an?
1: Hayır
0: Şu
1: gelmiyor.
0: an?
1: Gelmiyor.
0: Şu an?
1: Gelmiyor.
0: Şu an?
1: A-a.
0: Yine mi gelmiyor?
1: Hayır. Çok çok alttan alttan bakayım. Hayır.
0: Allah Allah.
1: Bir temassızlık durumu var. Çok hafif geliyor. Bilmiyorum neden. Kısık olduğu için
0: Neyse.
1: olabilir mi?
0: Hayır. Ben net duyuyorum çünkü şu an. Dur bakalım.
1: Bunda mı?
0: Evet, gayet şimdi düzelecek. Bir saniye, şöyle bir şey yapalım. Sen bunu tak şimdilik. Sen bunu tak.
1: Tamam.
0: Sana bak, en sevdiğim
1: En sevdiğim
0: kulaklığı
1: kulaklığın durumunu anlatmayayım.
0: veriyor.
1: Kulaklığın durumunu
0: Sen kulak... Şu an duyuyor
1: anlatmazsan.
0: musun?
1: Evet, duyuyorum, gayet iyiyim.
0: Süpersin. Sevgili dinleyenlerimiz, Antalya'da az önce konser ve plajı, değil mi?
1: Plajında,
0: Çok
1: evet.
0: güzel ya. Ben Antalya'da uzun yıllar yaşadım. Antalya'da, Lara'da, Konya altında. Ama şeyi çok seviyorum, Olimpos'u falan. Ondan sonra bir de Adrasan koyu. Gittiğimde çok keyif alıyorum. Olimpos'ta çok sevdiğim arkadaşlarımın otelleri var. Side'de, Belek'te. Bu arada 30 Ekim, 31 Ekim, 1 Kasım'da Antalya'dayım.
1: Harika.
0: Manavgat'tayım. Herbalife ailesi beni davet etti. Herbalife'a çok teşekkürler. 30 Ekim dedim, değil mi?
1: Evet.
0: 30 Ekim, 31 Ekim, 1 Kasım. Aynen. 30 Ekim, 31 Ekim ve 1 Kasım tarihleri arasında Antalya'da olacağım. 3 gün boyunca kamptayız.
1: Harikasın vallahi.
0: Seni niye
1: Keşke
0: çağırmıyorum
1: ben de
0: biliyor musun?
1: senin gibi gezebilsem.
0: Ben seni niye çağırmadım biliyor musun?
1: Neden?
0: Gelirsin diye.
1: Ama gelirim.
0: Ya çok iyi. Hülya dinliyor musun? Hülya Yazgan. Kıymetli beslenme koçum. Sevgili Hülya Hanım'a da çok selam. Çok tatlı bir insan. Eşi, ailesi çok kıymetli. Onlara da çok selam yollayalım. Şimdi Melza, şarkını dinledik. Öyle bir şarkın olsun ki yakın zamanda böyle hem sözleriyle hem klibiyle çok böyle ses getirsin istiyorum.
1: Vallahi inşallah ben de çok istiyorum. Ben senden daha çok istiyorum.
0: Peki YouTube üzerinden projelerin var mı?
1: YouTube üzerinden yayınladığım yok aslında. Genelde tüm dijital platformlarda yayınlayıp o şekilde
0: Acaba biz
1: koyuyorum ya da
0: yayından sonra
1: böyle.
0: bunun toplantısını mı yapmamız lazım?
1: Evet.
0: Ciddi ciddi Melza'yı bazı şeylere, bazı arenaya hazırlamam lazım seni.
1: Yolumu aydınlatan ateş böceğim misin İbocuğum?
0: Ah ah Allah'ım, bu tatlı sözlerle beni kandıramazsın. Çok güzel. Acaba enerjimiz bugün çok mu iyi?
1: Gayet iyi vallahi. Benim keyfim yerinde.
0: Ama çok şanslısın. Hani dedin ya, güneş olur, şu olur, bak. Yayın için ne
1: Serin
0: kadar
1: de
0: güzel.
1: aynen serin de oldu. Makyajım akmadı falan.
0: Ne kadar
1: Her ne
0: güzel.
1: kadar görünmesem de.
0: Ama şey de olabilir. Birazdan kamera çekiminde olabilir o, lazım olur.
1: Evet.
0: Birazdan radyo yayınımızdan sonra daha sana kahve yapacağız. Şunu yapayım. Bak şu, bu niye devreye girmedi? Bu niye devreye girmedi? Şu
1: Wow.
0: lazım.
1: Wow, harika fikir. Wow, harika fikir. Wow, harika fikir.
0: Vah
1: Wow, harika fikir.
0: vah
1: Wow, harika fikir. Bakmamalı mısın, ne
0: vah
1: oldu şimdi bu? Ne oldu şimdi
0: Acaba bir an önce, acaba bir an önce klip mi çek, bir an önce klip mi çekmelisin?
1: Kesinlikle
0: Bugün
1: çek.
0: günlerde tabii yapay zeka ile ilgili bir şey, yapay zeka ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Zeka ile ilgili bir şeyler söyle

0: söylemek istiyor musun? Çünkü sen de oradan yardım aldın altyapı olarak.
1: Evet aldım.
0: Çünkü aslında yapay zeka hayatımızı kolaylaştıran bir sistem diye
1: Aynı
0: düşünüyorum.
1: fikirdeyim.
0: Mesela ben dublaj ve seslendirme eğitmeniyim. Biz de bazen bize soruyorlar, diyorlar ki hocam işte yapay zeka falan. Dedim ki gençler, yapay zeka her zaman size yardımcı olması lazım. Yani
1: Evet, aynı fikirdeyim. Şöyle söyleyeyim. Sonuçta ben çok gerçekten mesafeli bakamıyorum yapay zeka olayına. Çünkü bizim gibi hani sanatçıların, bestecilerin, müzisyenlerin biz aranjör değiliz. Bizim aranje yapma şansımız yok ve yeri geliyor çok ciddi masraflar yapıyoruz üretmek için, yaptıklarımızı insanlara sunabilmek için. Yapay zeka da bu anlamda bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Yani bir nimet. Bence olumlu değerlendirilmesi gereken bir nimet. Her ne kadar tabii ki yani hiçbir insan emeği olmadan yapılan projelere birazcık hala karşı duruşumu korusam da bunun dışında yani bizim gibi sanatçılar için çok büyük bir nimet olduğunu düşünüyorum. Ben katılıyorum sana.
0: Gülşen'in bu şarkısını seviyor musun? Yenisi.
1: Evet dinliyorum, seviyorum.
0: Hadi dinleyelim bu
1: Hadi
0: şarkıyı.
1: dinleyelim.
0: Melze konuğumuz, Melze Official Instagram'dan göz atın.

0: Acaba biz mesajları okumak mı durumundayız?
1: Evet, evet, çok istedim şu anda. Çünkü yazan arkadaşlarım da var. Çok tatlısınız, sizi seviyorum. Gonca kim ya? Ben seni yerim.
0: Gonca kim?
1: Gonca.
0: Gonca. Acaba Gonca'nın ismi daha mı güzel Goncik'ten?
1: Evet, daha güzel ama olsun, ben onu öyle seviyorum.
0: Goncik nerede?
1: O da Atakum'da. Hatta buraya çok yakın sayılır.
0: Ama çağırmayalım. Olur. Niye biliyor musun?
1: Neden?
0: Çünkü gelir. Acaba Gonca evde daha mı mutlu?
1: Mutludur eminim, aynen.
0: Şaka yapıyoruz be, şimdi bilmiyor, tanımıyor bizi, esprilerimizi. Bak, dediğimi yapmadın az önce. Ne
1: hangisini
0: dedim?
1: Ha, buraya geldin. Büyük yok dedin.
0: Hayır bak, şöyle yapacaktık. Bak, evet.
1: Radyo programcısı olamayan Melza.
0: Bak, bunu böyle büyütüyorsun, kocaman yapıyorsun. Şunu üstüne bir kere tıklıyorsun, şimdi geldi
1: tamam,
0: mesela.
1: Geldi.
0: Kim göndermiş?
1: GS.
0: Şuradan ismine bakıyorsun. Numarasının sonu. Mesela ne diyeceğiz? Numarasının sonu.
1: Son 2 mi? Son 4 mü?
0: Son 2.
1: Son 2, 38.
0: Sevgili 38, son numarası. İsmini bize yazar mısın?
1: Evet, yazar mısın? Heh,
0: böyle ki o ismini yazsın bize, evet, ki biz de kim olduğunu öğrenelim.
1: Aynen öyle.
0: Ya bunlar bizim için önemli.
1: Evet, keyifli yayınlar. Enerjiniz harikaymış.
0: Keşke ismini de yazsaydın.
1: Evet, vallahi süper olur.
0: Şimdi ne oldu? Şimdi ismini yazacak mesela bu anonstan sonra. Şimdi yine büyütüyorsun
1: Figen Hanım'a
0: böyle.
1: Figen Hanım'a teşekkür edeceğiz.
0: Figen'cim ne yapıyorsun? Figen de var ya bizim şey meleklerimizden. Stuttgart Almanya meleği. Bu kimdi?
1: İşte bu Gonca. Merhabalar. Ben Melza'nın hayranı ve çok sevdiğim ablam. İyi ki yollarımız kesişmiş. Şarkılarını çok severek dinliyorum. Hayat ona hep güzel kapılar açsın. Onu çok seviyorum. Gonca Gül demiş seni. Ben de çok seviyorum canım benim.
0: Acaba Gonca Gül şu an çok mu seviliyor?
1: Evet.
0: Tamam, başka. Sen yap bakayım, yapabilecek misin?
1: Yapıyorum. Buraya yazanlardan evet devam ediyoruz. Şenol.
0: Şenol abiye de çok selamlar.
1: Evet.
0: Şenol abi de 23. Viyana'da, kıymetli abimiz, Trabzonlu. Bak şöyle yapacağım, bak öğren şunları. Bir yandan da müziğimiz alttan aksın.
1: Evet.
0: Bunu böyle yapıyor ya mesela, Şenol abi mesaj atmış değil mi?
1: Evet.
0: Aa, dur. Çok hızlı gitti, dur.
1: Evet, harika.
0: Bak şu anda hemen sırayla bakacaksın.
1: Murat.
0: Murat abimiz, Murat Erdatlı.
1: Evet. Ne demiş? Bu sene de satıldık desene İbo, 3 senedir. Gayri 5.
0: Kız her şeyi okuma, dur.
1: Oku dedin.
0: 3 senedir satıldık diyor. İbo bu sene de bizi sattın diyor. Hani hep Kapadokya'ya, benim oteli var Murat abinin Kapadokya'da. Ondan sonra davet ediyor. 3 yıldır davet ediyor ama ben
1: ama
0: gidemiyorum.
1: Sen gitmiyorsun.
0: Neden?
1: Hani çünkü İbo giderdi.
0: İşte oraya gidemiyorum. Çok sıcak ya.
1: O zaman Murat abin sitem etmekte haklı.
0: Gerçekten haklı ya. Hadi bu kadro gidelim Kapadokya, kaç saat?
1: Herkes bir güldü.
0: Üçünüzün de arabası var, götürün beni yani. Recep İvedik diyor ya, şeye nasıl gidebilirim, Ankara'ya, Antalya'ya. Kendini bıraktırıyor, sonra geri gidiyor. Ben de size kendimi bıraktırayım. Kızlar ya, tüh ya. Odada yer yokmuş.
1: Konvoy geliyor Kapadokya.
0: Kapadokya hazır mısın? İbo'nun melekleri geliyor. İbo'nun melekleri yeni bölümüyle Kapadokya'da. Ya çok iyi ya. Vallahi. Acaba İbo'nun melekleri Atakum diye bir grup da mı kurmalıyız? Bak, Stuttgart'ta varız yani. Niye Atakum'da olmayacağız? Sayımız artması lazım değil mi? Acaba Ebru bir el mi atmalısın? Yani sevgili hocam, kıymetli öğretmenimiz. Sevgili Ebru hocama da kocaman bir selam. Çiğdem'in kardeşi Ebru burada öğretmen. Çok sayıda çocukları var. Kocaman öpüyoruz onları da. Acaba... ismi neydi dünkü arkadaşın?
2: Meriç.
0: Meriç uyuyor mu? Acaba Meriç'i Instagram'dan çıkartayım mı? Hadi.

0: En sevdiğim kulaklığımı sana verdim. Hala şikayetçisin.
1: Hiç konuşmuyorum ben bu kulaklığı.
0: Patron var ya. Ali Süzen bana dedi ki İbrahim bak dedi sana dedi mikrofon ve kulaklık ve seti komple veriyorum. Kulaklığı nasıl?
1: Ses açısından yıkılıyor çok iyi ama görüntü açısından dökülüyor patron.
0: Acaba Ali abi bana kulaklık ve mikrofonu yenisini mi alması lazım? Ali abi be mikrofon ve kulaklıktan sana zahmet. Bana yenisini gönder ya. Acaba Ali abi haberi mi yok kulaklığın böyle olmasına?
1: Bence kesinlikle yok. Fotoğrafını çekeyim dedim sakladı arkasına.
0: Melze çok teşekkürler. İyi ki geldin. Kimlere son şarkıyı yollayalım? Kimler bizi dinliyor?
1: Ben çok teşekkür ediyorum sana İbo'cum gerçekten. Tekrar baştan geçiyorum. Tirebolu'da kocaman bir ailem var onlara. Antalya'ya, Samsun'da, Taflan'a, Gürcistan'a, Yunanistan'a ve Almanya'ya çok çok çok selamlar gönderiyorum. Herkesi çok seviyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Tek tek isim veremedim. Gerçekten çok arkadaşım dinliyor. Hepinizi gerçekten çok seviyorum.
0: Peki onlar da iyi ki var, sen de iyi ki varsın. Onlara şöyle bir şey yapalım. Acaba radyomuzu takip etmeye başladılar mı? Mesela İbrahim Elden'i, Viyana'yı, Viyana FM'i.
1: Evet, Viyana FM'i takip alalım arkadaşlar. İbrahim Elden TV, Instagram
0: adresinden. Bir daha söylesene.
1: İbrahim Elden TV, Instagram TV mi diyecektim?
0: Hayır, İbrahim Elden TV, okey.
1: Evet oradan Instagram'dan takip et. Neyi mi kınadın şimdi?
0: Kınamadım ya. Şey çok güzel söyledin. Ben Elden TV hani evet. Bir televizyon kanalı gibi.
1: Diksiyonum şahanedir lütfen.
0: Bence çok güzel. Sesin de çok güzel Melza. Seni tanıdığımız için çok mutlu. Seni tanıdığımız güne. Çok iyi ki tanıdık ya şaka yapıyorum.
1: Ben de istedim.
0: Senin burcun neydi?
1: Başak.
0: Başak yükselen?
1: Koç.
2: Koç.
1: Evet. Nasıl Ay burcun? Ama. Onu bilmiyorum.
0: Ona bir bakalım birazdan.
1: Bak bakalım.
0: Bak bakalım ne var mı? Acaba sizce Başak mı, Koç mu?
3: Başak'ı fazla bilmiyorum ama Koç'u biliyorum. Koç.
2: Dur duymuyorum, duymuyorum.
3: Nasıl?
2: Söyle yaklaş.
3: Başak'ı fazla bilmiyorum.
0: Hayır hayır, Başak Burcu'nun özellikleri mi taşıyor sence, Koç'u mu?
3: Koç taşıyor bence.
1: Koç.
3: Bence de koç.
1: Koç.
0: Yaklaşsanıza evet. Bunlar da yeni gelin gibi.
3: Süzülüyoruz
1: koç,
3: burada.
1: Koç. Koç bence de.
0: Çiğdem konuşan.
1: Evet koç.
0: Şimdi konuşan Ebru.
4: Koç gibi maşallah.
1: Sen ne düşünüyorsun İbrahim?
0: Bence ikisinin karışımını alayım.
1: Politik bir cevap.
0: Ya bence gerçekten eğer koçsan sıra dışı. Yani koçlar çünkü çok çok iyi. Ama Başak yok şunu şöyle yapma, şunu getirme, şunu... Ya çok titizler ya ama bir işe yaramıyor. Ya bence çok fazla abartmanın bir anlamı yok yani.
1: Başaklar kendilerini çok yıpratıyor bazen gerçekten.
0: Kulaklığıma bir sürü laf ettin. Oradan başı aldık.
1: Ama yok canım niye laf ettim ama şakasına söylüyorum. Güzel mi ya?
0: Sence ben alınacak bir insan mıyım?
1: Hiç değilsin.
0: Hiç umurumda olur mu ya?
1: Asla olmaz. Sesli koro halinde söyleyebiliriz. Hayır asla.
0: Süpersin ya. Melza çok teşekkürler. Çok güzel. Muhteşem enerjiyle Melza Official. Instagram'dan göz atın. Melza'nın enerjisi çok çok iyi. Kendisi Samsun'da ve tabii ki Samsunlar Atakumlar da çok seviyor. Az önce komşular el sallıyordu. Ne yapıyordu onlar? Çocuklar.
3: Hangi radyoda
0: mı? Evet. Şu anda mal. Vallahi ya ne kadar mutlu olduk ya. Baksana. Bir şey söyleyeceğim. Çiğdem senin dairenin değerini arttırdık kızım. Vallahi ya. Acaba şu anda kaç bin verseler buraya veririz? 1 milyon euro?
3: Paha biçilmez diyormuş.
0: Paha biçilmez mi?
3: Paha biçilmez benim dairem.
0: Acaba bana versen kaç paraya verirsin burayı?
3: Konuşmamız lazım.
0: Konuşmamız lazım diye. Sana bir tane arsa vereyim, sen burayı bana ver.
3: Konuşuruz.
0: Çok güzel bir yerde.
1: Kazıklıyormuşum seni İbo.
0: Acaba Atakum'da bir daire mi almam lazım? Bak ben ne yapacağım biliyor musun? Silivri'de sana bir tane tarla vereceğim. O tarla buradan 5 tane ev alır. Yer olarak.
1: Vay.
0: Demet ablam hoş gelmiş otur. Hadi bakalım Tarkan'la veda edelim. Sever misin Tarkan?
1: Oo, çok severim hem de. Çok çok çok.
0: Teşekkürler sevgili Melza.
1: Ben teşekkür ediyorum İbo'cum. Görüşmek dileğiyle tekrar.
0: Yeni projelerde görüşelim. Bu arada Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'deki tüm etkinlikler, sahne etkinlikleri için de lütfen Melza Official sayfasından göz atın. Acaba menajerin mi olmam lazım? Bana menajerlik yakışır mı?
1: Yo, ben üstüne davul sesi koyacaktım.
0: Hadi sen yap. Tamam. Dur. Bir daha yap.
1: Bir daha.
0: Bu böyle kırılmaz ki iyicene bas.
1: Yeni almış.
0: Kız yeni aldım. İçim gitti. Nasıl basıyor? Bak bu böyle canım bak. Bak. Dokunmatik
1: ha,
0: bu.
1: Ha öyle mi?
0: Bak anladın mı?
1: Tamam.
0: Bütün tuşları böyle çocuklar yapıyor. Anne bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Biz gidelim mi artık?
1: Kırmadan gidiyorum.
0: Pindrinks'e çok teşekkürler. Bugün programımıza renk kattı. Pindrinks, Viyana'da tüm Türk marketlerine ve diğer marketlerde bulabilirsiniz. Programa katılan herkese çok teşekkürler. Bintat süpermarketlerine hayırlı işler, bereketli olsun. Bak Bintat'a gidiyoruz.
1: Tamam.
0: Sepeti dolduruyorsun. 22. Viyana'da tamam mı?
1: Harika. Tamam.
0: İçecek reyonuna gidiyoruz. Ne alıyoruz?
1: Pindrinks.
0: Pindrinks alıyoruz. İçecek reyonuna gidiyoruz. Ne alıyoruz?
1: Pindrinks.
0: İçecek reyonuna gidiyoruz. Ne alıyoruz?
1: Pindrinks.
0: Allah'ım bir de söyleyebilse. Pindrinks. Evet. Güzelliğinize güzellik katmak istiyorsanız. Pindrinks.
1: Pindrinks.
0: Acaba Pindrinks şu anda bana zam mı yapması lazım? Sevgili dinleyenlerimiz, bir aksilik olmazsa eğer belki yarın bir tık daha yayın yapabilirim. Enerjimle alakalı bir konuğumuz olabilir, olmayabilir. Pazartesi günü bakalım hangi ülkede, hangi şehirde yayın yapacağız? İnanın ben de bilmiyorum. Yani belki Antalya'da olabilirim, belki Barcelona'da olabilirim. Ama cumartesi gecesi İzmir'de olacağım kesin. Acaba neden gece? Gündüz çuvala mı girdi? Çünkü gündüz buradayım. Hoşça kalın, sizi seviyorum.

gökten gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

0: Biyomervan. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: FPÖ Partisi Türkçe derslerini hedef aldı. Avusturya'da okullarda verilen seçmeli Türkçe ana dil dersleri yeniden tartışma konusu oldu. Aşırı sağcı FPÖ Partisi Türkçe derslerinin entegrasyonuna zarar verdiğini savundu. Eğitim Bakanlığı ise ana dil derslerinin gönüllü ve Almanca eğitimini tamamlayıcı olduğunu belirterek öğrencilerin okul başarısına ve entegrasyonuna katkı sağlayabileceğini açıkladı. İflas gösterip başka şirketle dolandırıcılık yapılıyor. Viyana İşçi Odası şirketler üzerinden yapılan sosyal dolandırıcılığın vakalarının arttığını açıkladı. 2026'nın ilk 7 ayında incelenen olaylarda yaklaşık 500 çalışanın toplam 3,6 milyon euro tutarında ödenmemiş ücret ve alacağı olduğu tespit edildi. Viyana İşçi Odası bazı şirketlerin çalışanlarının ücretlerini ödemeden iflas ettiğini ve daha sonra başka isimlerle faaliyetlerine devam ettiğini belirtti. İşçi Odası bu tür dolandırıcılıkların önlenmesi için cezaların ağırlaştırılmasını talep ediyor. 13.700 kişi Avusturya vatandaşı oldu. Avusturya'da 2026'nın ilk yarısında 13.700 kişi Avusturya vatandaşlığına geçti. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre %17,4 arttı. Yeni vatandaşlar arasında Suriyeliler ilk sırada yer alırken 1058 Türk Avusturya vatandaşlığına geçti. En fazla vatandaşlığa geçiş ise 3.333 kişiyle Viyana'da gerçekleşti. Avusturya'da kaçak maç yayınlarına denetimler arttı. Avusturya'da yasa dışı yollarla özellikle IPTV üzerinden beIN Sport maç yayınlarının izletilmesine yönelik denetimler artırılıyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen kontrollerde çok sayıda işletmeye ceza yerine ticari abonelik paketi sunulduğu, abonelik yaptırmayan işletmelere ise yüksek para cezaları uygulandığı belirtildi. beIN Sport Avrupa yetkilileri denetimlerin bu yılda devam edeceğini belirterek işletmeleri uyardı. Kafe, restoran, dernek ve cami lokalleri gibi halka açık veya ticari alanlarda IPTV üzerinden ya da bireysel beIN Sport aboneliği kullanarak maç yayını yapılmasının yasak olduğu hatırlatıldı. İşletmelerin maç yayınlayabilmeleri için ticari kullanıma uygun ve gerekli yayın haklarını kapsayan kurumsal abonelik paketlerini kullanmaları gerektiği belirtildi. Viyana'da kablo yangını tren seferlerini aksattı. Viyana Praterstein yakınlarında çıkan kablo yangını nedeniyle tren seferlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor. Yaklaşık 20 kilometrelik kablonun zarar gördüğü ve onarım çalışmalarının 7 Eylül'e kadar süreceği belirtildi. Bu süre boyunca bazı tren ve S-Bahn seferleri iptal edilecek veya farklı güzergahlardan yapılacak. Havalimanı ulaşımında da değişiklikler olacak. Borç kırtlığa dayandı. Avusturya Devleti'nin kamu borcu 412 milyar euroyu aşarken bütçe açığı da Avrupa Birliği sınırlarının üzerine çıktı. Bütçe açığının %4,7'ye ulaşması üzerine AB, Avusturya hakkında aşırı açık prosedürü başlattı. AB kurallarına göre bütçe açığının %3'ü geçmemesi gerekiyor. Avusturya hükümeti alınacak tasarruf önlemleriyle bütçenin 2028 yılına kadar yeniden kontrol altına alınmasını hedefliyor. Hastalık izni süresi tarihin en düşük seviyesine geriledi. Avusturya'da çalışanların ortalama hastalık izin süresi 2025 yılında 9,1 güne düşerek tarihin en düşük seviyesine geriledi. Statistik Avusturya verilerine göre bu süre 1965 yılında 18,6 gündü. Çalışan başına düşen toplam hastalık günü ise ortalama 14,7 gün olarak kaydedildi. ÖGB verileri olumlu değerlendirirken çalışanların hastayken işe gitmek zorunda kalmaması gerektiğini vurguladı. Avusturya'da zorunlu askerlik 9 aya çıkıyor. Ukrayna'da yaşanan savaşın ardından güvenlik politikasını yeniden değerlendiren Avusturya hükümeti, ordunun savunma kapasitesini güçlendirmek için zorunlu askerlik süresini 6 aydan 9 aya çıkarmayı planlıyor. NATO üyesi olmayan Avusturya'da planlanan düzenlemeyle askerlerin daha uzun süre eğitim alması ve ordunun olası krizlere karşı daha hazırlıklı hale gelmesi hedefleniyor. Model uçak orman yangınına neden oldu. Yukarı Avusturya'nın Pregarten kasabasında bir model uçağın ormanlık alana düşmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken yaklaşık 1000 metrekarelik alan zarar gördü. Olayda yaralanan olmadı. Mihail Ludwig 2030'da yeniden aday olacak. Viyana Eyalet ve Belediye Başkanı Mihail Ludwig, 2030 seçimlerinde yeniden aday olacağını açıkladı. Ludwig, Viyana'nın geleceği için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

0: belirli istisnalar dışında ek işlerde çalışmasına izin verilmiyor. Yeni düzenleme nedeniyle yaklaşık 20 bin kişi ek işini bırakmak zorunda kalacak. Bunlardan yalnızca yaklaşık 1700 kişinin tam sigortalı bir işe geçtiği belirtiliyor. Özellikle kültür-sanat sektöründe çalışanlar, yalnız ebeveynler ve maddi sıkıntı yaşayanların düzenlemeden daha fazla etkilendiği ifade ediliyor. Hükümet uygulamayla yılda yaklaşık 110 milyon euro tasarruf hedefliyor. Yüksek kazanç vaadiyle dolandırıldı. Bir kadın internet üzerinden komisyon kazanma vaadiyle dolandırıldı. Sahte kazançlara inanan kadın yurt dışındaki hesaplara defalarca para gönderdi. Kendisinden sistem hatası bahanesiyle yeniden para istenince dolandırıldığını anlayan kadın polise başvurdu. Viyana'da güneşli bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün sıcak bir hava olacak. Gece sıcaklığı 16 derece civarında olurken gündüz termometrelerin 29 dereceyi göstermesi bekleniyor. Beşiktaş Avrupa'da kanatlandı. Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, İstanbul'da Çek Cumhuriyeti'nin Krolove takımını 1-0 mağlup ederek play-off turuna adını yazdırdı.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM Haberi.
3: Viyana FM.

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

0: Viyana. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: FPÖ Partisi Türkçe derslerini hedef aldı. Avusturya'da okullarda verilen seçmeli Türkçe ana dil dersleri yeniden tartışma konusu oldu. Aşırı sağcı FPÖ Partisi Türkçe derslerinin entegrasyonuna zarar verdiğini savundu. Eğitim Bakanlığı ise ana dil derslerinin gönüllü ve Almanca eğitimini tamamlayıcı olduğunu belirterek öğrencilerin okul başarısına ve entegrasyonuna katkı sağlayabileceğini açıkladı. İflas gösterip başka şirketle dolandırıcılık yapılıyor. Viyana İşçi Odası şirketler üzerinden yapılan sosyal dolandırıcılığın vakalarının arttığını açıkladı. 2026'nın ilk 7 ayında incelenen olaylarda yaklaşık 500 çalışanın toplam 3,6 milyon euro tutarında ödenmemiş ücret ve alacağı olduğu tespit edildi. Viyana İşçi Odası bazı şirketlerin çalışanlarının ücretlerini ödemeden iflas ettiğini ve daha sonra başka isimlerle faaliyetlerine devam ettiğini belirtti. İşçi Odası bu tür dolandırıcılıkların önlenmesi için cezaların ağırlaştırılmasını talep ediyor. 13.700 kişi Avusturya vatandaşı oldu. Avusturya'da 2026'nın ilk yarısında 13.700 kişi Avusturya vatandaşlığına geçti. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre %17,4 arttı. Yeni vatandaşlar arasında Suriyeliler ilk sırada yer alırken 1058 Türk Avusturya vatandaşlığına geçti. En fazla vatandaşlığa geçiş ise 3.333 kişiyle Viyana'da gerçekleşti. Avusturya'da kaçak maç yayınlarına denetimler arttı. Avusturya'da yasa dışı yollarla özellikle IPTV üzerinden beIN Sport maç yayınlarının izletilmesine yönelik denetimler arttırılıyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen kontrollerde çok sayıda işletmeye ceza yerine ticari abonelik paketi sunulduğu, abonelik yaptırmayan işletmelere ise yüksek para cezaları uygulandığı belirtildi. beIN Sport Avrupa yetkilileri denetimlerin bu yılda devam edeceğini belirterek işletmeleri uyardı. Kafe, restoran, dernek ve cami lokalleri gibi halka açık veya ticari alanlarda IPTV üzerinden ya da bireysel beIN Sport aboneliği kullanarak maç yayını yapılmasının yasak olduğu hatırlatıldı. İşletmelerin maç yayınlayabilmeleri için ticari kullanıma uygun ve gerekli yayın haklarını kapsayan kurumsal abonelik paketlerini kullanmaları gerektiği belirtildi. Viyana'da kablo yangını tren seferlerini aksattı. Viyana Praterstein yakınlarında çıkan kablo yangını nedeniyle tren seferlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor. Yaklaşık 20 kilometrelik kablonun zarar gördüğü ve onarım çalışmalarının 7 Eylül'e kadar süreceği belirtildi. Bu süre boyunca bazı tren ve S-Bahn seferleri iptal edilecek veya farklı güzergahlardan yapılacak. Havalimanı ulaşımında da değişiklikler olacak. Borç kırtlığa dayandı. Avusturya Devleti'nin kamu borcu 412 milyar euroyu aşarken bütçe açığı da Avrupa Birliği sınırlarının üzerine çıktı. Bütçe açığının %4,7'ye ulaşması üzerine AB, Avusturya hakkında aşırı açık prosedürü başlattı. AB kurallarına göre bütçe açığının %3'ü geçmemesi gerekiyor. Avusturya hükümeti alınacak tasarruf önlemleriyle bütçenin 2028 yılına kadar yeniden kontrol altına alınmasını hedefliyor. Hastalık izni süresi tarihin en düşük seviyesine geriledi. Avusturya'da çalışanların ortalama hastalık izin süresi 2025 yılında 9,1 güne düşerek tarihin en düşük seviyesine geriledi. Statistik Avusturya verilerine göre bu süre 1965 yılında 18,6 gündü. Çalışan başına düşen toplam hastalık günü ise ortalama 14,7 gün olarak kaydedildi. ÖGB verileri olumlu değerlendirirken çalışanların hastayken işe gitmek zorunda kalmaması gerektiğini vurguladı. Avusturya'da zorunlu askerlik 9 aya çıkıyor. Ukrayna'da yaşanan savaşın ardından güvenlik politikasını yeniden değerlendiren Avusturya hükümeti, ordunun savunma kapasitesini güçlendirmek için zorunlu askerlik süresini 6 aydan 9 aya çıkarmayı planlıyor. NATO üyesi olmayan Avusturya'da planlanan düzenlemeyle askerlerin daha uzun süre eğitim alması ve ordunun olası krizlere karşı daha hazırlıklı hale gelmesi hedefleniyor. Model uçak orman yangınına neden oldu. Yukarı Avusturya'nın Pregarten kasabasında bir model uçağın ormanlık alana düşmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken yaklaşık 1000 metrekarelik alan zarar gördü. Olayda yaralanan olmadı. Mihail Ludwig 2030'da yeniden aday olacak. Viyana Eyalet ve Belediye Başkanı Mihail Ludwig, 2030 seçimlerinde yeniden aday olacağını açıkladı. Ludwig, Viyana'nın geleceği için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Viyana'da sahte reçeteyle ilaç alan kadın tutuklandı. Viyana'da 45 yaşındaki bir kadın, çalıntı reçete ve doktor kaşeleriyle sahte reçeteler hazırlayarak ilaç temin ettiği şüphesiyle tutuklandı. Polise göre kadın, farklı eczanelerde en az 85 kez sahte reçete kullandı ve özellikle opiyat içeren ağrı kesiciler aldı. İlaçların bir kısmını sattığı tahmin edilen kadın cezaevine gönderildi. Avusturya'da 20 bin kişi ek gelirini kaybetti. 2026 yılından itibaren Avusturya'da işsizlik parası veya sosyal yardım alanların belirli istisnalar dışında ek işlerde çalışmasına izin verilmiyor. Yeni düzenleme nedeniyle yaklaşık 20 bin kişi ek işini bırakmak zorunda kalacak. Bunlardan yalnızca yaklaşık 1700 kişinin tam sigortalı bir işe geçtiği belirtiliyor. Özellikle kültür sanat sektöründe çalışanlar, yalnız ebeveynler ve maddi sıkıntı yaşayanların düzenlemeden daha fazla etkilendiği ifade ediliyor. Hükümet uygulamayla yılda yaklaşık 110 milyon euro tasarruf hedefliyor. Yüksek kazanç vaadiyle dolandırıldı. Bir kadın internet üzerinden komisyon kazanma vaadiyle dolandırıldı. Sahte kazançlara inanan kadın yurt dışındaki hesaplara defalarca para gönderdi. Kendisinden sistem hatası bahanesiyle yeniden para istenince dolandırıldığını anlayan kadın polise başvurdu. Viyana'da güneşli bir gün bekleniyor. Viyana çevresinde bugün sıcak bir hava olacak. Gece sıcaklığı 16 derece civarında olurken gündüz termometrelerin 29 dereceyi göstermesi bekleniyor. Beşiktaş Avrupa'da kanatlandı. Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, İstanbul'da Çek Cumhuriyeti'nin Krolova takımını 1-0 mağlup ederek playoff turuna adını yazdırdı.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM Haber. Sıla esintisi. Viyana FM. Gurbette.

Bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

İzleri bendeniz Akif Özcan, hepinize en derin sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Haftanın kapanış programında sizlerleyiz. Güzel şarkılarla başlattık programı ve devam ediyoruz tabii ki. Findrinks ve Mega Gastro katkılarıyla birlikteyiz. Hafta içi her akşam Avusturya saatiyle 19, Türkiye saatiyle 20'de sizlerle buluşuyoruz ve 2 saati birlikte paylaşıyoruz harika şarkılarla, muhabbetimizle. Viyana'dan, Avusturya'dan, Türkiye'den, dünyadan önemli gelişmeleri de aktardığımız programımızda. Artı 43 660 130 1979'dan istek ve mesajlarla programımıza dahil olabilirsiniz. Süper Lig'de açılış maçı bu akşam sevgili dinleyiciler. Galatasaray Çorum'la karşılaşacak. Çorum'da bu yıl biliyorsunuz Süper Lig'e çıktı ve ilk maçını Galatasaray'la deplasmanda oynayacak. İstanbul'da oynanacak mücadele. Mücadele Avusturya saatiyle 20.30, Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Tabii ki ben bir Galatasaraylı olarak Galatasaray'ın yenmesini istiyorum ama yayında olmamdan dolayı centilmen olarak her iki takıma da başarı dileklerimi iletiyorum. Çorum'u da tebrik ediyorum. Süper Lig'e çıktılar. Buradan tüm Çorumlulara da selamlarımı gönderiyorum. Ben de Amasyalıyım. Çorumlular da bizim yakınımız. Onlar da hemşehrilerimiz sayılır. Onlara da Süper Lig'de başarı dileklerimi iletmiş oluyorum. Ama bu akşam için tabii ki ya bir tık bırakın da bir Galatasaraylı olayım. Kendi adıma. Kendi adıma. Yoksa iki takıma da başarılar. Hak edenin kazandığı güzel, zevkli bir maç olmasını da ayrıca temenni ediyorum sevgili dinleyicilerimiz. Evet, güzel mesajlarınızı, isteklerinizi beklediğimi bir kez daha ifade edeyim. WhatsApp hattımı da bir kez daha hatırlatayım. Artı 43 660 130 1979. 660 130 1979'dan bekleniyorsunuz. Instagram'da da Viyana FM ve Akif Özcan takip ve mesajları oradan da bekliyoruz diyelim. Mansur Ark Maalesef şarkısıyla Viyana FM'de devam edelim. İyi.

bulamadım. Mustafa Mert Koç. Çok güzel bir çalışmaydı. Serdar Ortaç'ın nefis şarkısı Heyecanı. Bir de Mustafa Mert Koç'tan dinlemiş olduk. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Şimdi Rütbeni Bileceğin diyeceğiz. Kenan Doğulu'yla programa devam edeceğiz. Cuma akşamında sizinleyiz. Haftanın kapanış programında devam ediyoruz. Mega Gastro ve Pindrings katkılarıyla artı 43 660 130 1979'dan o güzel istek ve mesajlarınız ekranıma düşmeye devam ediyor. İyi ki varsınız. Sevgili İlayda, Graz'dan selamlar. İyi akşamlar Akif Bey. Yine harikasınız. Enerjiniz süper diyor. Çok teşekkür ederim. Ben de bir şarkı istiyorum. Çalarsanız sevinirim demiş. Aramazsan arama. Gökhan Özen'le bir nostalji yapar mıyız diyor, yapmaz mıyız? Gönderelim, birazdan gelecek. Selamlar, sevgiler sizlere de. Sevgili Murat Erdatlı da geldi. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar herkese. Selam, saygılar diyor. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Murat Erdatlı Türkiye turunu tamamladı ve Viyana yolcusuydu. Sanırım artık Viyana'dayız değil mi?

0: Doğulu kulaklarınızda yeni burası Viyana FM, ben Akif Özcan. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sıfır şeker, sıfır kalori, vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla sizlerleyiz. Sevgili Murat Erdatlı. Ya abi ben yanlış anladım herhalde ya. Allah Allah. O zaman o video senin Avusturya'dan çıkış videon muydu? Ben bir video gördüm sanki ya. Bu sabah mı, dün mü? Allah Allah. Hatta ben de şaşırdım. Dedim acaba Murat abi hani kısa bir tura mı geldi diyorum. Niye böyle hani... Daha diyorum geçen geldi, niye döndü filan diye. Herhalde dedim işleri var filan böyle. Ciddi söylüyorum ya. Demiş ki yok müdürüm diyor, yeni başladık Türkiye turuna ya. Bir dur diyor ya, sen de beni hemen geri göndermeye diyor çalışıyorsun diyor ya. Bu nedir diyor, bu merak nedir diyor ya. Az diyor gelmişiz Türkiye'ye diyor, biraz vatanımızın tadını çıkartmayalım mı? Hayırdır ya diyor. Abi hakkınızdır yani, vallahi gezin tozu. Hatta ben de üzüldüm ya, dedim herhalde adamın işleri güçleri var diyorum yani. Ne kadar diyorum az kaldılar gittiler diyorum bak kendimce vallahi. Süper süper abi, kal gez ya. Keşke inşallah fırsat olursa da hep beraber görüşürüz. Ali Süzen, Murat Erdatlı değil mi? Hep beraber sevgili bizim kolpacı sabahları sizi güldüren, eğlendiren İbo ile beraber. Değil mi böyle bir? İnşallah kısmet, kısmet. Allah nasip ederse. Evet sevgili Murat Erdatlı'ya ve tabii yenge hanıma, Emin hanıma da selamlarımızı gönderelim. İyi ki varsınız, sağ olun. Burcu iyi akşamlar diyor. 20. Viyana'dan sevgiler demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bir şarkı da ben istiyorum. Çalarsanız sevinirim diyor. Adam olaydın da beni alaydın. Aa, kime gönderme acaba Burcu?
1: Burcu!
0: Gökhan Özen isteği vardı. Aramazsan aramayla şöyle güzel bir nostalji yapalım. Ardından yeniden buradayız. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Hepinize iyi akşamlar.

Herkese iyi akşamlar, hayırlı cumalar ve şimdiden iyi hafta sonları. Murat Dalkılıç. Bu Nasıl Aşk? Gerçekten çok güzel bir şarkı. Hep birlikte bu şarkıyı da dinlemiş olduk. Sıradaki güzel şarkılarımıza devam edeceğiz. Sevgili Fırat, iyi akşamlar. Şimal'den Ferman şarkısını çalarsanız sevinirim demiş. Az sonra geliyor Fırat'cığım. İyi eğlenceler.

0: Özcan.
1: Emre Kaya ve Esaret Kulaklarınızda oldu. Akif Özcan'lasınız. Hepinize bir kez daha iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de bekliyoruz programa. Sevgili Bahadır. Selamlar, iyi akşamlar. Sazbuk'tan sevgiler. Nihan Akın'dan Duy Beni şarkısını çalarsanız sevinirim demiş. Aldık listeye, birazdan gelecek. 23. Viyana Mega Gastro ve Findrinks katkılarıyla devam ediyoruz. App Store'da ve Google Play'de Viyana FM yazarak radyomuz uygulamasını indirebilir. Bizi kesintisiz yüksek kalitede dinleyebilirsiniz. Ve tabii ki Instagram Viyana FM, ayrıca web sitemiz viyanafm.com. Şimdi Sıla yorumuyla Alain Delon geliyor. Ozan Doğru düzenlemesi. İlk saatin yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. İlerleyen dakikalarda bakalım Viyana'da, Avusturya'da neler olmuş, bir haberlere de kısacık göz atacağız.

0: Mahcifözcan.
1: Yine çok güzel bir şarkıydı. Nihan Akın yorumuyla geldi efendim. Duy Beni radyonuzda oldu. Şimdi Serdar Ortaç'la devam edeceğiz. Yine onun da çok sevilen şarkılarından bir tanesi gelecek. Şeytan radyonuzda olacak. Allah korusun bizi şeytandan, şeytanın şerrinden, şeytan kılıklılardan. Aman da aman ne güzel şarkılar çalıyoruz. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Sevgili Serhat, iyi akşamlar. Pınar'ım için bir şarkı rica ediyorum. İyi yayınlar diyorum. Harikasınız. Gül kokusu Burcu Güneş. Gelir mi diyor, gelmez mi? Size ve tüm sevenlere aşıklara gelsin. Bu saatin son şarkısı Serdar Ortaç. Yeni saate de sizin isteğinizle tüm sevenler için Burcu Güneş'ten Gül kokusuyla başlayacağız. Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla Akif Özcan canlı yayınla devam ediyor.

oldun. Herkese iyi akşamlar. İlk saati noktalıyoruz. İkinci saate merhaba diyeceğiz. Hülya Akbaş bizimle. Bu da yeni hesabım demiş. DJ Rakkas. Allah Allah. Hülya Akbaş. Ne oldu? DJ'liğe falan başladık. Ne yapıyoruz ya? Allah Allah. Bu işlerle mi ilgileniyordunuz? Vallahi hiç. Ben hiç öyle hatırlamıyorum ya. Sonradan mı oldu bu? Var mıydı? Allah, başka işlerle ilgileniyorsunuz zannettim ama. Enteresan. Hayırlısı olsun, ne olmuşsa iyi olmuştur inşallah. Güzel şarkılar Hülya Akbaş için de gelsin. Ya DJ Rakkas, yürü be. Yakup Karakaya selamlar diyor. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Instagram Akif Özcan sayfamda da canlı yayını açtım. Oradan da bir miktar böyle canlı yayında olacağız. Oradan da dinleyebilirsiniz. Burcu Güneş Gül Kokusu istenmişti. Hemen çalalım, tüm sevenler için de gelsin.

0: Az önce sesim herhalde Instagram'daki deneyicilerimize gitmemiş olabilir. Sanırım şu anda her şey kontrol altında olması gerekiyor diye düşünüyorum. Selam ve sevgilerimizi göndermiş olalım. Instagram üzerinden bizleri dinleyen dinleyicilerimize de. Onlara da iyi akşamlar dileklerimi iletiyorum. Güzel şarkılarımız onlar için de gelsin.
1: Akif Özcan.

Evet, Instagram duyuyor muyuz? Selamlar. Az önceki anonslarımda herhalde normal radyodan dinleyenler bizleri duydular ama Instagram'dakiler duymamıştı. Instagram üzerinden de canlı yayını takip edenlere selamlar. Akif Özcan Instagram adresinde de bizleri dinleyebilirsiniz. Çarşambalı Muro iyi yayınlar dilekleriyle ulaşmış. Çok çok teşekkür ediyorum. Selamlar, sevgiler gönderiyorum. Senin için de gelsin bütün güzel şarkılar. Selamlar Akif kardeşim, iyi yayınlar diyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben de size güzel bir akşam diliyorum. Burcu Güneş, Gül Kokusuyla Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla.

Evet, devam ediyoruz. Güzel mesajlarınız, istekleriniz de geliyor. Çiğdem Hanım'a da iyi akşamlar dileklerimizi iletelim. 21. Viyana'da bizi dinliyorlarmış. Ne güzel. Selam, sevgiler. Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla Akif Özcan mikrofonda program devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, Viyana'nın ikinci bölgesinde Prater Stern yakınlarında çıkan kablo yangını nedeniyle tren seferlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor. Haberi girilmiş bir saat önce Viyana FM Instagram adresimizde. Yaklaşık 20 kilometrelik kablonun zarar gördüğü ve onarım çalışmalarının 7 Eylül'e kadar sürebileceği belirtilmiş. Ya bayağı uzun da bir zaman. Bu süre boyunca bazı tren ve bahn seferleri iptal edilecek veya farklı güzergahlardan yapılacakmış. Havalimanı ulaşımında da değişiklikler olacakmış. Bu bölgede işi olanlar ya da bu yolu kullananlar, efendim bu hattı kullananların bilgisi olsun. Detayları takip ediniz sayfamızda da, Instagram Viyana FM sayfamızda ve Viyana FM web sitemizde. Bunlar mutlaka sizinle paylaşılacak. Siz de hem daha fazla müzik hem de daha fazla haber için Viyana FM'i hem Instagram'da hem de web sitemiz üzerinden takip etmeye devam edin. Hem tabii radyomuzu dinleyin, buradan da sizlere aktaracağız. Evet, devam edelim. Güzel mesajlara teşekkürler. DJ Rakkas, yani sevgili Hülya Akbaş, uzun bir süredir radyo dinleme fırsatım olmamıştı diyor. Özlemişim demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de uzun bir süredir bize mesaj göndermeyen dinleyicilerimizi özlemiştik. Onlardan bir tanesiydiniz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Her şey gönlünüzce olsun diyelim. Evet, Akif Özcanlısınız. Viyana FM'de hafta içi her akşam Avusturya saatiyle 19, Türkiye saatiyle 20'de sizinleyiz. Yine

0: Aman da aman, herkese bir kez daha iyi akşamlar. Radyonu yeni açanlar veya Instagram üzerinden takip edenler, sizlere de sevgiler, güzel şarkılar sizin için de gelsin. Eskiler yeniler ama daima en iyiler Viyana FM'de sizinle olmaya devam ediyor. Bu arada Süper Lig bu akşam itibariyle resmen başlıyor ve açılış maçı Galatasaray'la Çorum arasında oynanacak. Maçın başlamasına 20 dakika kaldı. Her iki takıma başarılar. Gönlüm tabii ki kendi takımım olan Galatasaray'ımda ama hak eden kazansın diyorum. Yine centilmenliğim her zamanki gibi üstümde efendim. Evet, İzmir'e selamlar. Ayten Hanım iyi akşamlar, buradayız diyor. Akif Bey yine harikasınız. Hakan Peker'den Kelimeler Yetmez çalarsanız sevinirim demiş. Canıma Hasan'ıma gelsin diyor. Gelsin. Hasan Bey herhalde anlatmaya kelimeler yetmez değil mi? Buradan onu anlamak oldukça kolay oldu. Önce Betül Demir geliyor. Devlerin aşkı büyük olur. Ardından Hakan Peker'le devam edeceğiz. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler.
1: Akif Özcan.

Efendim, Akif Özcanlısınız. Yavaş yavaş sonlara doğru ilerliyoruz. Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla yayındayız. Galatasaray'ımızın Çorum'la mücadelesi var. Galatasaray'ımızın diyorum ama tabii benden dolayı o. Normalde tabii ki biliyorsunuz her zaman her iki takıma da başarı dileklerimizi iletiyoruz. Bakalım nasıl bir maç olacak. Umarım seyir zevki güzel olur. Sapanca Bungalov'dan sana ve tüm dinleyicilere hayırlı akşamlar diliyorum müdürüm. Uzun zamandır yazmayanlar deyince içim bir cız etti demiş. Vallahi sadece içim cız etmemiş orada. Mangalda da cız eden şeyler görüyorum. Sıradaki şarkı tüm dinleyicilere armağan olsun diyor sevgili Mesut. Normalde Linz'de yaşıyor. Sakaryalı, şimdi de Sapanca'daymış. Oh ne güzel.

Tülay Hanım'a, Belçika'ya da selam ve sevgilerimizi gönderelim. Güzel şarkılar onlar için de gelsin. İyi yayınlar dilekleriyle katılmışlar. Sağ olun, var olun. Efendim, Viyana İşçi Odası şirketler üzerinden yapılan sosyal dolandırıcılık vakalarının arttığını açıklamış. 2026'nın ilk 7 ayında incelenen olaylarda yaklaşık 500 çalışanın toplam 3,6 milyon euro tutarında ödenmemiş ücret ve alacağı olduğu da tespit edilmiş. Viyana İşçi Odası bazı şirketlerin çalışanlarının maaşlarını, sigortalarını ve vergileri ödemeden iflas ettiğini ve daha sonra başka isimlerle faaliyetlerine devam ettiğini de belirtmiş. İşçi odası bu tür dolandırıcılıkların önlenmesi için cezaların ağırlaştırılmasını da talep ediyormuş efendim. Bu güncel gelişmeyi de Viyana FM Instagram adresimizden sizlerle paylaştık. Daha fazla haber, Viyana'ya ve Avusturya'ya dair haberler, Viyana FM Instagram sayfamız ve web sitemiz viyanafm.com'da. 23. Viyana Mega Gastro ve sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks'le programımız devam ediyor. Sırada Rabia Tunçbilek var. Kime ne arkadaşım isimli güzel çalışması. İskender Paydaş'ın nefis düzenlemesiyle şimdi kulaklarınızda olacak. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler.

0: Kime ne arkadaşım ve Rabia Tunç bile kulaklarınızda oldu. Viyana Efendisi'niz Akif Özcan. Devam ediyor sevgili dinleyiciler. İyi akşamlar hepinize, iyi eğlenceler. Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla yayındayız. Aman da aman. Güzel mesajlara da çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Hafta içi her akşam buradayız. Haftanın kapanış programında birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Sevgili Ali Süzen de bizlerle beraber, biliyorsunuz, Türkiye turuna devam ediyor. Geziyor maşallah. Sevgili Murat Erdatlı ile takılıyor. Eşini almış yanına. Oh, ondan iyisi var mı? Yok. Neyse, nazar değmesin. Bir ömür mutluluklar diliyorum. İyi yayınlar müdürüm. Aydın yolundayız. Kulağımı sende diyor. Zühre'den bir dünyasın. Kıymetli eşime gelsin diyor. Vay vay vay. Az böyle de romantik adam ya. Süper. Sevginiz, muhabbetiniz daim olsun diyorum. Ve yolunuz açık olsun. İyi tatiller diliyorum bir kere daha. Ve istediğiniz şarkıyla tabii ki şimdi sizin için ve bu şarkıyı seven herkes için de armağan olarak göndermiş olalım.
1: Akif Özcan.

0: Sevenlere, aşıklara, başta Ali Süzen'e, kıymetli eşine armağan olarak gönderdik. Onlara ve tüm çiftlerimize mutluluklar diliyoruz. Her şey gönüllerinizce olsun, yolunuz, bahtınız açık olsun, aşkınız, sevginiz, muhabbetiniz daim olsun diyelim.
1: Akif Özcan. Akif
0: Özcan. Efendim devam ediyoruz harika şarkılarla programa. Viyana FM'desiniz. Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla yayındayız. Son bölümdeyiz artık. Son istek mesajlar bekleniyor. Artı 43. 660 130 19 79'dan. Bu arada Süper Lig'de dediğim gibi ligin sezonun ilk maçı Galatasaray'la Çorum arasında oynanacak demiştik. Mücadele başladı. Mücadelede 8 dakika geride kaldı ve durum 0-0. Her iki takıma bir kez daha başarı dileklerimizi iletelim ve Toylan Kaya, Pınar Yüksel, Aylardan Kasım'la devam edelim.
1: Viyana FM. Bir teselli ver. Akif Özcan.

0: D-Media, Toylan Kaya ve Pınar Yüksel'den dinledik efendim bu güzel çalışma. Tuval'in nefis şarkısını coverladılar. Harika da bir sound ve güzel böyle sade bir okumayla hep birlikte dinlemiş olduk efendim. Evet, yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Benim yine çok sevdiğim bir isim sevgili Yağız. Yani hem şahsını çok seviyorum, hem okuma yorumunu, seçtiği eserleri çok çok seviyorum. Geçmişten beri tanıdığım, çok çok sevdiğim, benim için özel bir yerde olan bir insan. Sağ olsun, o da Instagram'dan yayınımızı takip ediyor. Hayırlı yayınlar canım demiş. Çok teşekkür ediyorum kral. Seviyoruz seni, biliyorsun. Şimdi sevgili Yağız'dan da güzel, keyifli bir şarkı dinleyelim. Şöyle akşamımızı renklendirmiş olalım. Ona da sanat hayatında başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Her zaman gönüllerde, farklı bir yerde seviyoruz seni. Evet sevgili Hakan Kural, o da selamlar, iyi akşamlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Aziz Aygün, selam Akif kardeş diyor. Eyvallah Aziz abicim, sana da selam, sevgiler. Bu bölüm sadece Instagram'dan şu anda gördüğüm dinleyicilerimiz ve sevgili Yağız'a bir kez daha selamlar. Tabii WhatsApp hattımızdan gelen güzel mesajlar var. Onları da ihmal etmiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Tuğba Hanım bizlerle beraber Salzburg'dan iyi akşamlar, iyi yayınlar Akif Bey. Yine çok güzeldi programınız diyor. Çok çok teşekkür ediyoruz. Pazartesi görüşmek üzere demiş. Çok çok sağ olun. Pazartesi yine bekliyoruz siz efendim. Avusturya saatiyle 19, Türkiye saatiyle 20'de buradayız. Sıradaki şarkı da bana gelsin demiş. Gelsin efendim. Evet sevgili Demir kardeşim, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Tuğba Yurt'tan Geliyor Geliyor şarkısını çalarsanız sevinirim. Tüm Viyana FM dinleyicilerine gelsin, iyi yayınlar diliyorum abi demiş. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Devam edeceğiz. Şimdi bir Yağız şarkısı, Koptum Bu Gece Viyana FM'de.
1: Akif Özcan. Viyana FM.

Kıymetli abicim, seni seviyorum. Her şey gönlünce olsun. Hadi bakalım. Evet, vedamızı edeceğiz, az kaldı. Birkaç şarkıyla toparlanacağız. Ardından ben de şöyle bir Galatasaray'ın ilk sezonun ilk maçını bir izleyeyim ya. Rahat rahat, değil mi? Hakkımızdır ya. Bekledik o kadar ya. 89 günlük hasret son buldu ya. Süper Lig'e verilen ara, değil mi? Valla özledim ben. Maç izlemeyi özledim. Galatasaray'ı özledim. Ha, biraz bu süre biraz düşündürüyor Galatasaray işte transferde filan böyle. Beklenenleri karşılayamadı. Biraz bizi üzdü gibi ama dur bakalım, Galatasaray sürprizlerin takımı. Yani bunun yanında Galatasaraylılar adına konuşuyorum. Lütfen diğer takımlar böyle bana kızmasınlar. Böyle kendimce yorumluyorum yani. Yoksa herkesin takımı kendine değerli. Tüm takımlara da başarılar yeni sezonda. Tuğba Yurt geliyor.

0: Akif Özcan.
1: Aman da aman. Herkese bir kez daha iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Viyana FM'de programda sizlerle güzel şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. Can Toğrulca, Bir Eşin Yok kulaklarınızda erişini. Melis Kar sonra veda ediyoruz.

0: Hepinize güzel bir akşam ve keyifli bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi akşam Avusturya'da 19, Türkiye'de saatler 20'yi gösterdiğinde yeniden buluşmak üzere efendim. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Viyana FM'de kalın, hoşça kalın.
1: Akif Özcan.
2: Akif Özcan.
1: Viyana FM.

0: Biyomed. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: FPÖ Partisi Türkçe derslerini hedef aldı. Avusturya'da okullarda verilen seçmeli Türkçe ana dil dersleri yeniden tartışma konusu oldu. Aşırı sağcı FPÖ Partisi Türkçe derslerinin entegrasyonuna zarar verdiğini savundu. Eğitim Bakanlığı ise ana dil derslerinin gönüllü ve Almanca eğitimini tamamlayıcı olduğunu belirterek öğrencilerin okul başarısına ve entegrasyonuna katkı sağlayabileceğini açıkladı. İflas gösterip başka şirketle dolandırıcılık yapılıyor. Viyana İşçi Odası şirketler üzerinden yapılan sosyal dolandırıcılığın vakalarının arttığını açıkladı. 2026'nın ilk 7 ayında incelenen olaylarda yaklaşık 500 çalışanın toplam 3,6 milyon euro tutarında ödenmemiş ücret ve alacağı olduğu tespit edildi. Viyana İşçi Odası bazı şirketlerin çalışanlarının ücretlerini ödemeden iflas ettiğini ve daha sonra başka isimlerle faaliyetlerine devam ettiğini belirtti. İşçi Odası bu tür dolandırıcılıkların önlenmesi için cezaların ağırlaştırılmasını talep ediyor. 13.700 kişi Avusturya vatandaşı oldu. Avusturya'da 2026'nın ilk yarısında 13.700 kişi Avusturya vatandaşlığına geçti. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre %17,4 arttı. Yeni vatandaşlar arasında Suriyeliler ilk sırada yer alırken 1058 Türk Avusturya vatandaşlığına geçti. En fazla vatandaşlığa geçiş ise 3.333 kişiyle Viyana'da gerçekleşti. Avusturya'da kaçak maç yayınlarına denetimler arttı. Avusturya'da yasa dışı yollarla özellikle IPTV üzerinden beIN Sport maç yayınlarının izletilmesine yönelik denetimler arttırılıyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen kontrollerde çok sayıda işletmeye ceza yerine ticari abonelik paketi sunulduğu, abonelik yaptırmayan işletmelere ise yüksek para cezaları uygulandığı belirtildi. beIN Sport Avrupa yetkilileri denetimlerin bu yılda devam edeceğini belirterek işletmeleri uyardı. Kafe, restoran, dernek ve cami lokalleri gibi halka açık veya ticari alanlarda IPTV üzerinden ya da bireysel beIN Sport aboneliği kullanarak maç yayını yapılmasının yasak olduğu hatırlatıldı. İşletmelerin maç yayınlayabilmeleri için ticari kullanıma uygun ve gerekli yayın haklarını kapsayan kurumsal abonelik paketlerini kullanmaları gerektiği belirtildi. Viyana'da kablo yangını tren seferlerini aksattı. Viyana Praterstein yakınlarında çıkan kablo yangını nedeniyle tren seferlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor. Yaklaşık 20 kilometrelik kablonun zarar gördüğü ve onarım çalışmalarının 7 Eylül'e kadar süreceği belirtildi. Bu süre boyunca bazı tren ve S-Bahn seferleri iptal edilecek veya farklı güzergahlardan yapılacak. Havalimanı ulaşımında da değişiklikler olacak. Borç kırtlığa dayandı. Avusturya Devleti'nin kamu borcu 412 milyar euroyu aşarken bütçe açığı da Avrupa Birliği sınırlarının üzerine çıktı. Bütçe açığının %4,7'ye ulaşması üzerine AB, Avusturya hakkında aşırı açık prosedürü başlattı. AB kurallarına göre bütçe açığının %3'ü geçmemesi gerekiyor. Avusturya hükümeti alınacak tasarruf önlemleriyle bütçenin 2028 yılına kadar yeniden kontrol altına alınmasını hedefliyor. Hastalık izni süresi tarihin en düşük seviyesine geriledi. Avusturya'da çalışanların ortalama hastalık izin süresi 2025 yılında 9,1 güne düşerek tarihin en düşük seviyesine geriledi. Statistik Avusturya verilerine göre bu süre 1965 yılında 18,6 gündü. Çalışan başına düşen toplam hastalık günü ise ortalama 14,7 gün olarak kaydedildi. ÖGB verileri olumlu değerlendirirken çalışanların hastayken işe gitmek zorunda kalmaması gerektiğini vurguladı. Avusturya'da zorunlu askerlik 9 aya çıkıyor. Ukrayna'da yaşanan savaşın ardından güvenlik politikasını yeniden değerlendiren Avusturya hükümeti, ordunun savunma kapasitesini güçlendirmek için zorunlu askerlik süresini 6 aydan 9 aya çıkarmayı planlıyor. NATO üyesi olmayan Avusturya'da planlanan düzenlemeyle askerlerin daha uzun süre eğitim alması ve ordunun olası krizlere karşı daha hazırlıklı hale gelmesi hedefleniyor. Model uçak orman yangınına neden oldu. Yukarı Avusturya'nın Pregarten kasabasında bir model uçağın ormanlık alana düşmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken yaklaşık 1000 metrekarelik alan zarar gördü. Olayda yaralanan olmadı. Mihail Ludwig 2030'da yeniden aday olacak. Viyana Eyalet ve Belediye Başkanı Mihail Ludwig, 2030 seçimlerinde yeniden aday olacağını açıkladı. Ludwig, Viyana'nın geleceği için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Viyana'da sahte reçeteyle ilaç alan kadın tutuklandı. Viyana'da 45 yaşındaki bir kadın, çalıntı reçete ve doktor kaşeleriyle sahte reçeteler hazırlayarak ilaç temin ettiği şüphesiyle tutuklandı. Polise göre kadın, farklı eczanelerde en az 85 kez sahte reçete kullandı ve özellikle opiat içeren ağrı kesiciler aldı. İlaçların bir kısmını sattığı tahmin edilen kadın cezaevine gönderildi. Avusturya'da 20 bin kişi ek gelirini kaybetti. 2026 yılından itibaren Avusturya'da işsizlik parası veya sosyal yardım alanların belirli istisnalar dışında ek işlerde çalışmasına izin verilmiyor. Yeni düzenleme nedeniyle yaklaşık 20 bin kişi ek işini bırakmak zorunda kalacak. Bunlardan yalnızca yaklaşık 1700 kişinin tam sigortalı bir işe geçtiği belirtiliyor. Özellikle kültür sanat sektöründe çalışanlar, yalnız ebeveynler ve maddi sıkıntı yaşayanların düzenlemeden daha fazla etkilendiği ifade ediliyor. Hükümet uygulamayla yılda yaklaşık 110 milyon euro tasarruf hedefliyor. Yüksek kazanç vaadiyle dolandırıldı. Bir kadın internet üzerinden komisyon kazanma vaadiyle dolandırıldı. Sahte kazançlara inanan kadın yurt dışındaki hesaplara defalarca para gönderdi. Kendisinden sistem hatası bahanesiyle yeniden para istenince dolandırıldığını anlayan kadın polise başvurdu. Viyana'da güneşli bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün sıcak bir hava olacak. Gece sıcaklığı 16 derece civarında olurken gündüz termometrelerin 29 dereceyi göstermesi bekleniyor. Beşiktaş Avrupa'da kanatlandı. Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, İstanbul'da Çek Cumhuriyeti'nin Krolova takımını 1-0 mağlup ederek playoff turuna adını yazdırdı.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM haber. Viyana FM.

0: Gurbette Slesintisi. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Taliyeşitrasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.11 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43-660-130-19-79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız, App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz.

Efendim bir de şunu söyleyelim, bu akşam programımızın ilk bir saati slow, ikinci saati arabesk, fantezi müziğin en iyileriyle bilinmeyenleriyle geçecek. O yüzden ayrı bir heyecanlıyım. Günün sorusunu birazdan sizlerle paylaşacağız ama öncesinde her zaman olduğu gibi gün içerisinde yemeğe geçen tüm dostlarımıza güzel bir eser armağan ederek programın startını vermek istiyorum. Ferhat Göçer bizlerle birlikte olacak. Tutkunum sana diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım, kocaman alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih'le Aşk-ı Meçhul başlıyor.

Evet, güzel bir çalışmayla programın startını verdik ve bu güzel çalışmaya her zaman olduğu gibi gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ettik. Hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hiç her şeyi bırakıp gitmek, uzaklaşmak istediğiniz oldu mu? Neden? Hiç her şeyi bırakıp gitmek, uzaklaşmak istediğiniz oldu mu? Neden? İster yazılı, ister sesli bir şekilde mesajınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Mesajlara, cevaplara geçmeden önce güzel bir eser daha dinleyelim istiyorum. Gökhan Namlı bizlerle birlikte olacak. Yarınım, bugünüm diyelim ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışmaya kulak verdik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Emel, Zinat ve Yusuf şu anda bizlere kulak veriyor. Selamlarımızı göndermiş olalım. Bütün güzel çalışmalara talip olduklarını ve her zaman olduğu gibi bugün de bir arabesk çalışması beklediklerini söylemişler. Yani siz öyle bekliyorsunuz ama ben size genelde pazartesi ve cuma akşamları Mezdeke yayınlıyorum. Orada da ne dediğini zaten anlamıyoruz ama belki o da sizin arabeskiniz. Yani hiç sormak aklıma gelmedi, bu sözler ne anlatıyor falan diye. Düşünsenize. Ritim hareketli falan, kıpır kıpır. Hatta oynuyoruz. Ama içeride türlü türlü dertler konu alınmış. Yani olmayacak şeyler değil. Aslında hepimizin hayatının içinden şeyler. Hep söyleriz değil mi? Dışımız gülerken içimiz kan ağlıyor olabilir. Kimin ne olduğunu bilemezsin. Kitabı dışına göre yorumlamamak gerekir diye. Ama bunu ne kadar yapabiliyoruz? Orası bence hala tartışılır. Geçmişten bugüne tartışılır. Hani söyleniyor ama geçmişte şu yoktu, bu yoktu diye. Bence vardı abi. O dedikodular vesaireler, gıybetler, hor görmeler. Bunlar bugün bizim toplumumuzun yapı taşı haline geldiyse, ki geldi öyle 3 günde, 5 günde, 3 ayda, 5 ayda, 3-5 senede olabilecek şeyler değil, her ne kadar kabul etmek istemesek de. Efendim, Gülden ve Irmak Arıcı bizlerle birlikte olacak. Çiçek diyelim ardından günün, gecenin ilk şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Gülden ve Irmak Arıcı kulaklarımızdaydı. Valla bu konuda kim ne düşünüyor bilmiyorum ama şahsım adına söyleyebilirim ki Gülden'in yeni isimlerle bir araya gelip böyle güzel işlere imza atması, yeniden böylesi gündemde olması benim hoşuma gidiyor açıkçası. Umarım sizler de aynı düşünceyle dinlediniz. Haydi bakalım, güzel bir şiir seslendirmeye çalışalım, ardından yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla süçilisan edersek aşk olan.

korkum sevdandandır. Belki aşktan uzak kalışımda. Korkum sevdamdandır. Bil ki sensiz olamayışımda. Ben seversem korkarım. Alışmışım yalnızlığa. Seversem geride kalmaktan, geride bırakmaktan, iki iken bir olmaktan korkarım. Ben bu hayatta sana kadar tek tabancayım. Bundan mıdır bilinmez. Sevmekten zaman zaman korkarım. Tükenir gibi geliyor gücüm. Gidersen yıkılırım sanki. Ayrı düşerse ellerim ellerinden, Ben sen olmadan ben olamam sanki yeniden. Ben korkarım sevmekten. Yeniden yalnız kalırsam, iki damla yaş düşmez gözlerimden. Düşmez gözlerimden.

Hakan Altun kulaklarımızdaydı. Benim uzun süredir yer vermediğim isimlerden bir tanesi. Hatta bir ara bir sebepten kendi adıma bir karar almıştım. Ve Hakan Altun'a program içerisinde yer vermemek için olağan dışı bir gayret gösteriyordum ama komik de bir sebebi vardı. Bir yerde kendi tabularımı yıktım. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Pınar Hanım bizlere kulak veriyor. Merhabaları, iyi yayınlar dilerim. Sıradaki tüm çalışmalar başkentten sizleri dinleyen sevgili kuzenim Ümmü için gelsin demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Başkente, Pınar Hanım'a ve kuzeni Ümmü Hanım'a selamlarımızı göndermiş olalım. Bütün güzel çalışmalarla birlikte

ve sevgili Batu. Abi bugün arabesk var. Hafta sonuna gidiyorsun biliyorsun değil mi demiş. Biliyorum biliyorum. Bugün ben de arabesk için buradayım. Ne yalan söyleyeyim.

ve güzel hazırlandım. Ekstra bir özen gösterdim. Çünkü pazartesi günü arabesk yapamadık, o dozu alamadık. O kısım benim neşelendiğim kısım aslında. Yani ben mutluluk hormonumu oradan aldığıma inanıyorum. Bana gerçekten iyi geliyor. Bir koparan şov, bir o zaten. Uzun süre değil de koparan şovu yapmadığımız için arabeskler gözümüzün bebeği. İsa Özkocaman bizlerle birlikte olacak. Eski günler diyelim. Ardından bir güzel eser daha gelsin. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, yavaş yavaş bu saatimizin sonuna doğru geliyoruz. Saatlerimiz 21.45 oldu. 23'e kadar sizlerle birlikteyiz. Birbirinden güzel eserlerle yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde. Mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınızı tercüman olmaya çalışalım. WhatsApp'tan gelen mesajlarımız her zaman önceliklidir, bilginiz olsun. Sorumuzu bir kez daha hatırlatalım. Her şeyi bırakıp gitmek, uzaklaşmak istediğiniz oldu mu? Neden? Her şeyi bırakıp gitmek, uzaklaşmak istediğiniz oldu mu? Neden? İster yazılı, ister sesli bir şekilde mesajınızı gönderin, gelsin. Haydi bakalım.

Bir güzel cevap da sevgili Kadir Hanım'dan geldi. İyi yayınlar dilerim, iyi akşamlar demiş. Eyvallah, teşekkürler. Soruya cevap olarak, zaman zaman herkesin her şeyi bırakıp gitmek, uzaklaşmak istediği olur. Ama mesele nasıl uzaklaştığına dikkat etmektir. Kırıp dökerek gidersen, bir gün yalnızlıktan da sıkıldığında dönüp kimseyi bulamayabilirsin demiş. Değil mi? Hani benden uzak olsun da ne olursa olsun kafasıyla hareket etmemek gerekiyor kimseye karşı. Çünkü hani deriz ya, her ne kadar inanarak söylüyormuş gibi hareket etmesek de 3 günlük dünya diye. Kime ne olacağını bilemiyorsun abi. O yüzden bir gün birilerinden, bir şeylerden sıkılıp yalnız kalmak istersen de kırıp dökme ihtiyacı hissetmeden usulünce bir şeylerden uzaklaşabilirsin. Zaten hiçbir şey söylemene de gerek yok. Biri seni gerçekten tanıyorsa onun aramasına, mesajına cevap vermedin diye sana kafa tutmaz abi. Bilir çünkü. Orada geçerli bir sebep vardır, bir sıkıntı vardır. Ve en az senin kadar saklamaya çalışsan da o da farkındadır. Ve işin sonunda ne olur biliyor musun? Bir ay sonra mı döndün abi? Ne oldu? Epeydir sesin çıkmıyor. Hayırdır der. Yani oturup seni dinlemeye hazır olduğunu belli eder. Bu da dünyanın en güzel hislerinden bir tanesidir bence dostluk adına. Cesaretin var mı aşka diyelim, ardından buralardayız, haydi bakalım.

0: Vion FM.
1: Evet, güzel bir çalışma, hatta güzel birkaç çalışma bizlerle birlikteydi. Şöyle güzel bir mahsup dinledik. Umarım sizler de keyif aldınız. Bulgaristan'dan sevgili Talyat kardeşimiz zannedersem şu anda bizlere kulak veriyor. İsmini yanlış telaffuz ettimse affına sığınıyorum. Selamlarımızı göndermiş olalım Bulgaristan'a. Kendisine ve beraberinde bizleri dinleyen tüm dostlara sıradaki tüm çalışmaları da armağan etmiş olalım. Akabinde gönüldaşım, yol arkadaşım sevgili Ela bizleri dinlemekte. Selam gönüldaşım, sesindeyim. Huzurlu, nazarsız yayınlar dilerim. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Önce gönlümüze, sonra radyomuza. Soruna cevabım evet oldu. Yetemediğimi düşündüğüm ve çok gitmek istediğim anlar oldu ama yapamadım. Nedeni ise bende kalsın sevgilerimle demiş. İkinci saatin bütün eserleri sana gelsin. İkinci şiir de bana diyerek mesajını sonlandırmış. Eyvallah, teşekkür ederim. Bütün güzel çalışmalar sana da armağanımız olsun. Zaten ikinci saatimizde neredeyse tamamı senin için seçilmiş özel çalışmalar. Efendim, Burak Akagün bizlerle birlikte olacak. Git diyelim. Ardından bu saatin kapanışı için buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, sıra geldi bu saatin son çalışmasına. Yalnız bugün valla son saate geldik diye üzülmüyorum, ne yalan söyleyeyim. Çünkü işin keyifli, zevkli tarafı, en zevkli tarafı, öyle söyleyeyim. Çünkü her formatın ayrı bir keyfi, ayrı bir zevki var. Birine keyifli demek, tek başına birine keyifli demek, diğerine haksızlık olur. İşini seviyorsan hangi formatta olursa olsun tek amacın en iyisini yapmak oluyor. O zaman da zaten ayrı bir keyif alıyorsun. Ceren Tekin Aslan ve Ebru Gündeş bizlerle birlikte olacak. İstesen de diyelim ardından reklamlar, onun da ardından buralardayız. Haydi bakalım.

0: Reklamlar.
1: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9, 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Aşkım meçhul.
4: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inatını. Gözleri çıkamayacak aklından. Ezber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaçıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi inatına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına, sessiz kalacaksın. Gitmek yok inadına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa sevdiğinde bulacaksın. O gülse de ağlasa da hep onunla olacaksın. O gülse de ağlasa da hep onunla olacaksın.
3: Aşkı meçhul.
4: Damar. Damar üstüne.
3: Aşkım.
4: Alem. Damar dinlesin.
3: Aşkım.

0: ile aşkı meçhul.
1: Yıllar oldu, sen yoksun. Ben yine sana yazdım. Seni neden sevdiğimi ben bile anlamazdım. Bilebilsem her gece gizlice ağlamazdım. Var git be sevdiğim.
0: Aşkı meçhul.
1: Canın sağ olsun.
0: Aşkı meçhul. Gönülden gönüle damar şarkılarla
2: Melih ile
0: Aşkı meçhul devam ediyor. Aşkı meçhul.
1: Damar, damar üstüne. Aşkı meçhul.
0: Devam ediyor.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydik. Gönüldaşım, yol arkadaşım sevgili Ela bu saatin ilk çalışmasını bana armağan etti ama ben de ona gönderdim. Umarım keyifle dinlemiştir. Bütün güzel çalışmalar kendisine de armağanımız olacak. Sevgili meslektaşım Akın da şu anda bizlere kulak veriyor. Selamlarımızı göndermiş olalım. Sorumuza cevap olarak tabii ki oldu. Şu an bile fazlasıyla var. Birincisi insanlardan dolayı en yakının bile samimi gelmiyor artık. Zaten en yakını, insanın en yakını çok nadir samimidir abi. Yani o akrabalar falan sürekli bir düşse de gülsek peşindedirler. Hani en azından benim gördüğüm bu. En uzak insan en yakınından daha yakın oluyor ki bunu zaman zaman hepimiz de söylüyoruz. Demiş ki ikincisi hayat şartları, ekonomi, yeni bir yer, yeni bir şehir, insanlara ihtiyaç bırakıyor. Değil mi? Hani hayatını idame ettirmeye çalışırken o kadar yoruluyorsun ki işte bazen bilmediğin bir şehirde, bilmediğin bir ortamda yaşamak durumunda kalıyorsun. Böyle olunca işte bir yerin iş imkanı fazla vesaire diye düşünüp birilerinden bir şeylerden uzaklaşabiliyorsun. Ya da işte aynı ortamda, aynı şehirde bile olsan o iş yorgunluğu seni o kadar yıpratıyor ki birazcık kafa dinlemek istiyorsun. Herkesten, her şeyden uzak kalıyorsun. Hatta öyle ki insanlar dışında bir şeye bile ayıracak vaktin kalmayabiliyor. Yani kafa dinlemek senin için işte uzanıp yatıp dinlenmek gibi olabiliyor. Bir yazmak, çizmek vesaire. Aslında bunlar da işte müzik dinlemek, aslında bunlar da kafayı dağıtmak için, kafa dinlemek için olabilecek şeyler ama maalesef gün içindeki faaliyetlerden dolayı ona bile gücümüz kalmıyor. Gariptir ki. Efendim bu saatimizde bizler değil daha çok şarkılar konuşulacak, onlar konuşacak her zaman söylüyoruz. Küçük Canan bizlerle birlikte olacak. Kurban olduğum diyelim. Ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Ahmet amcamız bizlere ulaşmış. Evlat iyi yayınlar. Konu arabesk olunca Lodos, fırtına, kaos, ne varsa sen koparıyorsun demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili Ahmet amcamıza ve kızı Leyla Hanım'a da selamlarımızı göndermiş olalım. Böyle güzel mesajlar almak beni mutlu ediyor açıkçası. Sorumuzu bir kez daha hatırlatalım. Her şeyi bırakıp gitmek, uzaklaşmak istediğiniz oldu mu? Neden diye sorduk. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin. Gelsin, bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Bu arada illaki hani soruya cevap vermek durumunda değilsiniz. Sıradaki çalışmayı sevdiklerinize armağan etmek için de mesaj gönderebilirsiniz. Ben sıradaki çalışmayı dinletirken günün gecenin bu saatinde bizleri dinlemeye devam eden dostlarımızdan şöyle ufak bir nokta virgül emoji artık ne olursa gönderirse sevinirim. Hızlı bir şekilde isimlerini sayalım geçelim. Uğur Bayar bizlerle birlikte olacak. Ciğerimin köşesi diyelim, ardından Ömer Danış gelsin. Tatlı geceler diyelim. İki güzel eser ardından buralardayız, haydi bakalım.

0: Biz bu işe çekirdekten yetiştik. En iyi arabeski biz çalarız.
1: Viyana Erdem. Viyana Erdem. Viyana Erdem.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Sevgili Batu'nun annesi, güzel şarkılar, iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Başka da gördüğüm, görebildiğim kadarıyla okumadığım bir mesajım yok. Günün gecenin son mesajlarını göndermeye devam edebilirsiniz. Özcan Ertok bizlerle birlikte olacak. Zamanında diyelim, ardından babalar geçidi yapıyoruz, haydi bakalım.

Evet, Baba Müslüm kulaklarımızdaydı. Yavaş yavaş gecenin sonuna doğru giderken gecenin günün son şiiriyle devam etmek istiyorum. Haydi bakalım. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola.

Sessizliğin sesi sana benziyor sevgili. Yalnızlığın sessizliği de. Kısaca her şey sen sanki. Hem yanı başımdasın, hem hiç yoksun gibi. Saymazsak geceleri gördüğüm hayalleri. Karanlıklar içinde hem seninle hem sensizim sevgili. Bir cevap arıyorum gidişine. Nedensizim sevgili. Feryadımı kimse duymuyor artık. Yüreğimdeki sessiz çığlıkları ben bile işitemiyorum. Acıya mı alıştım? Sensizliğe mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sırada Tekirdağ için göndereceğimiz güzel bir çalışmamız var. Cengiz Kurtoğlu sözü verdik biliyorsunuz. Her programda Arabesk Fantezi Müzik Saati'nde Cengiz Kurtoğlu'nu kendileri için rezerve ettik. Demek gidiyorsun diyelim ardından. Vedadan önceki son çalışmamızla buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu akşamlık, bu haftalık bizden bu kadar. Pazartesi günü aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor. Ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum.

0: Bionev.
1: Bilirsin beni işte. Anlatırdım kendimi. Utanırdım. Köşe bucak kaçardım aşk kendimi. Kazanan biz miyiz yoksa vuslat aşkı yendi mi? Dert etme sevdiğim. Canın sağ olsun.
2: Aşkı meçhul. Gönülden gönüle damar şarkılarla Melih ile Aşkı Meçhul sona erdi. Aşkı Meçhul.
1: Damar üstüne.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

bileyim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.